Radyo Turkuaz. Yeah.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: 101.1 En iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

kimse unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Gel gidelim en başına, karşılaşma anı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Burası
4: Radyo Turkuaz.
3: Hayat burada.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Tüketiciler, yerlimi.net internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Yerli markaları görünür kılmak amacıyla oluşturulan platformda, çeşitli kategorilerde 2000'den fazla markaya ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların ve marka sahiplerinin katkısıyla geliştirilen veri tabanı, sahiplik değişiklikleri ve yeni marka eklemeleri doğrultusunda düzenli güncelleniyor.
0: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı Turkuva

0: Stresi az, neşesi bol bir yeni hafta olsun ve ilk gününe başlarken de kulağınız radyoda olsun demiştik. Bakalım sesimize ilk kimler ses oldu? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram üzerinde Zühre Almanya'da bizlerle beraber. İlda Muğla'da bizleri selamladı şu an. Ona da sevgilerimize selamlarımızı gönderelim. Yine hızlıca devam ettiğimizde Mahmut Alibalı ulaşıyor sesim. Kırıkkale'de bizlerle bu anı paylaşanlardan. Hoş geldin. Aydın Elimoğlu da şu an istikamet Almanya diyerek Çatalca'dan sevgileriyle bize eşlik ediyor. Hepinize bizden de sevgiler, selamlar olsun.
1: Uğurcuğum, Adana'dan Nazmi günaydın.
0: Günaydın Nazmi.
1: Yeni haftamız hayırlı olsun.
0: Olsun.
1: Tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine selam olsun. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Coşkun kaptanımız da Antalya'da bizlerle güne başlayanlardan. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de kaptanımız.
2: Günaydın. Dön. Uğur Bey kardeşim, Batman'dan herkese selamlar.
0: Günaydın.
2: Güzel bir güne uyandık. Herkese hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar inşallah.
0: Amin inşallah.
2: Herkesin işi gücü rast gitsin. Trafikte olan arkadaşlar dikkat etsinler inşallah.
0: Amin. Mehmet Ali, çok teşekkür ederim. Hoş geldin sen de aramıza. Yolun açık olsun. Güzel bir gün, güzel bir yeni hafta olsun senin için de. İlhan Güven de bizleri Bursa'da karşıladı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve Uğur, Adana'dan günaydınlar diyerek Cüneyt Tekoz ve şu an çocuklarıyla birlikte. O yüzünüzdeki gülümseme daim olsun. Günaydın. Bak, günün sohbet konusu da tam nasıl güzel denk geldi. Konumuz yaşama sevincinizi artıran şeyler sevgili dinleyenler. Hadi gönderin gelsin.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

0: Günaydın.
1: Dın.
0: Çok
1: teşekkür ederiz Asya Mersin de bizlerle beraber. Hoş geldin. Sümeyye aramıza katıldı. Sevgili eşim Ömer ve çocuklarımla yolda sizleri dinliyoruz. İstikamet Trabzon. Biraz yol yorgunluğu da olsa siz bize iyi geliyorsunuz demiş. O zaman açalım sesi. Sümeyye açalım. Eşin Ömer'e ve çocuklarına da çokça sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir yolculuk olsun. Ayşe Gökdemir de aramıza katıldı. Bereketli, bol tebessümlü bir yeni hafta dilekleriyle. Yine Zeynep Adana'da günaydın, hoş geldin. Yine Zübeyde de bizleri dinleyen dinleyicilerimizden, Ankara'da şu an aramızdaymış. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Tufan, hoş geldin aramıza. Radyosunu açanlardan biri de odur. Yine bizleri dinleyenler arasında Hakan da var. İstanbul'da şu an bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Necmi de bizi ta İsviçre'de karşılıyor şu an. Ona da, oralara da sevgiler, selamlar. Yaşama sevincinizi artıran şeyler. Sohbet konumuz.

sevgiye imrenip özenemem. Boş sözü duyup düstur edinemem. Neden kendini ağır etsin?

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
14: Randevular, toplantılar, siparişler.
13: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
14: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Bugüne dair havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkemizde hava dengelerinin değişeceğine işaretler var. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece azalması bekleniyor. Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı da yapıldı. Özellikle de Giresun'un daha çok doğu kısmında, Trabzon'da, Rize genelinde, Artvin'in kuzeyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Hani seldi, su baskınıydı, Allah korusun. Bunlara karşı tedbirli olmak önemli. Marmara'nın güney ve batısında, daha çok Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batı kısmında kuvvetli rüzgar da etkisini artırıyor. Kuzey ve iç kesimlerde dediğimiz gibi sıcaklıklar düşüyor. Güneyde sıcak hava etkisini devam ettiriyor. İstanbul'da sıcaklık 28 derece, Ankara'da 27 derece olarak beklenen durumlar arasında Antalya'da 40, Adana'da 38 derece olduğunu şu an paylaşabiliriz.

0: Miray'ı.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde şu an için sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lere ulaştı bile. E5 üzerinde Anıt Mezar Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. TEM'de Elmalı Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle de derz üzerine kurulan rampalar bölgede yoğunluk oluşturuyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
0: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açık ve güneşli. 26 derece sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş, Kayseri çevre yolu ise %50 yoğunluk var. Okullar açıldı malum. Trafik de yoğunlaştı. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
1: İşte budur Serkan. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin aramıza. Özlem Yılmaz bizlerle. Esma Nur'u ulaşıyor sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. En güzel bağımlılık radyo bağımlılığı. Günaydınlar. Yine Batman'dayız şu an bizleri dinleyenler arasında. Bilal, yalnız da değil, Muhammed, Onur, Baran, Halim'le beraber dinliyorlar. Hepsine sevgiler, selamlar gönderelim. Kolaylıklar olsun. Adana'dayız. Murat güzel bir hafta dilekleriyle selamlarını ulaştırdı. Hemen oradan Mardin'e geçiyoruz Zeynep. Bizlerle beraber öğrencilerin hayatlarına dokunabilmek, hayatımızdaki mücadelenin işe yaradığını görmek diyor. Günün sohbet konusuna binaen Zeynep öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Bu yaşama sevinciniz daim olsun inşallah. Günümüzün sohbet konusuydu sevgili dinleyenler. Yaşama sevincinizi artıran şeyler. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla

0: Okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

merhabanın ilk saatini yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden sosyal konut projelerine kadar hayati başlıkları görüşmek üzere bugün toplanacak. Terörsüz Türkiye masada bu hedef doğrultusunda sahadan gelen son raporlar atılacak, stratejik adımlar yer alacak. Öte yandan sevgili dinleyenler, dün tüm Türkiye'nin mutluluğuna sebep olan A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu ikinci kez. Yani o kadar güzel mutluluklar, o kadar güzel gururlar yaşatıyorlar ki bizlere. Gerçekten çok ama çok teşekkürler. Yani voleybolun en iyi ülkesi İtalya sevgili dinleyenler. Hatta ülke puan güncellemesi sonrası İtalya birinciliğini korurken ikinci sırada Brezilya, üçüncü sırada Türkiye olarak yer aldı. A Milli Kadın Voleybol takımımızı Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Darısı Olimpiyat şampiyonluğuna, darısı diğerlerine.

Radyo Türk Mantası'nız, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Mehmet Barış'la beraber başlıyoruz. Ona da sevgilerimizi gönderelim İskenderun'da. Hamza şu an yıllık izne ayrıldım ama yine de erken kalkmak olabiliyormuş. Yani anlayabilmiş değilim diyor ama vücut alışıyor ya Hamza. Mecbur. Bir iki gün böyle idare et. Sonrasında tam bir tatil moduna alabilir kendini vücut. Abdurrahman da Konya'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yaşama sevincimizi artıran şeyler sağlıklı olmak, işlerin yolunda gitmesi. Bir de tabii ki maddi anlamda da mutluluklar daim olsun. Elbette. Hızlıca devam ettiğimde Antakya'da Nurhan bizlerle. Bugün onun da

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan

0: Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turku

A milli kadın voleybol takımımız Trend Yol 2026 Save Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi sevgili dinleyenler. Filenin sultanları nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Zorlu bir karşılaşmaydı. Voleybolda birinci sırada olan bir ülke İtalya sevgili dinleyenler. Çok güçlü bir rakip. Daha öncesinde de karşılaştık. Gurur da yaşadık, hüzün de yaşadık ama yine 2023'ten sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. A milli kadın voleybol takımımız. Muazzam bir mutluluk. Şahane bir mutluluk. Tarihi bir zafer. Yurdun dört bir yanında da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Bu vesileyle de ülke puanı da güncellendi ve 3. sırada yer aldık. Türkiye 398.15 puanla 3. sırada. 2. sırada Brezilya, 1. sırada hala İtalya. İnşallah o 1. sırada adımızı yazdıracaklar. Amelie Kadın Voleybol takımımızı, Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Şu an Anadolu yakasında bu yoğunluk %78'lerde. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece önünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Güngören Osmaniye Mahallesi yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. İki şerit trafiğe kapatılmış. Yine Ali Beyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Haliç Üniversitesi sonrası TEM yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk Ali Beyköy metro durağına dayanmış durumda. Alternatif olarak Yeltane tarafına geçilebilir. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Saat 28:25 oldu ve bizimle bu an paylaşanlar arasında kimler varmış bakalım. Maviş Kaptan'ın kızları Banu ve Burcu da Adana yolunda şu an bizleri dinliyorlar. Yolunuz açık olsun. Hoş geldiniz. Selma bizlerle beraber. Tabii ki de diyor günün sohbet konusuna bir hayat. Yaşam sevinci olarak. Biri Alp'im dün 12 yaşına girdi. Diğeri 3 yaşında abisi Alyam. Ve o zaman doğum günü kutlu olmuş olsun. Alp'in de bir kere daha sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Hatta İskenderun'dan Süreyya da bizlerle beraber. O da sevdiğimiz sesi demiş, gülüşü demiş. Oh, daim olsun. Ahmet de Adıyaman, Gölbaşı'ndan selamlarıyla aramızda. Alman Köprüsü ve Çetintepe Barajı, manzaralı sizi dinliyoruz demişler. O zaman o manzaraya yakışır sıradaki şarkılar sizlere derman olsun. Günaydın. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Yaşama sevincinizi artıran şeyler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmini raporunda sevgili dinleyenler, sıcaklıkların özellikle kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece azalması beklenirken bazı bölgelerimizde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Haftanın ilk gününde Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağış ihtimali de olduğunu paylaşalım. Giresun'da, Trabzon'da, Rize ve Artvin'de yağışlar kuvvetli olması da bekleniyor. Aman dikkat.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz ve saatlerimiz 8.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Göksel var. Instagram üzerinden ulaştı. Çok uzun zaman olmuş yazmamıştım. Özleştik demiş. Şükür kavuşturana Göksel. Hoş geldin. Serap İzmir'de bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Ayla yağmurlu bir Samsun sabahından hayırlı günler dedi ve günün sohbet konusuna binaen de yaşama sevincim yemek yemek demiş. Çok güzel bir sebep. Günaydın. Nuran Kırıkkale'de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hülya aramıza katıldı.
1: Sabah şekerim Uğur. Ay. Günaydın. İyi yayınlar. Sıradaki parçayı benim için çalar mısın? Ben Kayseri'den Hülya.
0: Tabii ki. Tabii ki. Armağan olsun tabii ki. Hoş geldiniz. Deniz Acar İstanbul'da bizlerle beraber. Bugünün konusu yaşama sevincini artıran şeylerse eğer, benim cevabım net. Sevdiğim mevsime kavuşmak bile yaşama sevincimi artırıyor diyerek sonbahara olan o sevgisini de paylaşmış. O zaman günler senin günlerin. Keyfini çıkar. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler, yaşama sevincinizi artıran şeyler. 505 188 30 çift sıfırda mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Serviz.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Eli.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler, değişmekten bahsedelim mi? İnsan değişir değil mi? Yıllar sonra da değişir, aynı gün içinde de değişir. Yani hakkıdır da aslında. Yani başkaları ne diyecek, aman ne olacak diye düşünmek çok da yaşamak değil zira değil mi? Mesela şöyle bir cümlenin altını çizmişim. Aynı gün içinde saatten saate değişiriz. Kaygısız bir çocuk, hırslı bir genç, uslanmış bir yaşlı adam ve biçare, bunayan bir ihtiyar olabiliriz. Aynı 24 saat içinde yalnız kalmaya susar, başkalarıyla görüşmeye acıkırız. Mevsimlere göre değişen tabiat kadar hislerimize göre de yüzümüz değişir, biz değişiriz. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Değişmekten de, değiştiğimizi belli etmekten de çekinmemeli bence. Güzel değişimlere.

0: Sade Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Yeni günleri, yeni haftaları şahane olsun inşallah. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur.
0: Günaydın.
1: Ben Hatay'dan Bekir.
0: Hoş geldin Bekir.
1: Yaşama sevincim. Evli mutlu, çocuklu.
0: Şahane. Yani
1: ailen.
0: Şahane.
1: Güzel yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, iyi günler.
0: Çok teşekkürler Bekir. Daha nice güzel de günleriniz olsun inşallah. Serkan, yaşama sevinci maçıran dostum var. Onun yanında her şeyi unutuyorum ben diyerek Kahramanmaraş'ta bizlerle. Muhabbetiniz daim olsun. Hoş geldiniz. Yine Tuğri'ye bizleri dinleyen dinleyicilerimizden yaşama sevincim yeni evimi yaptırmak diyor. Oh, güle güle kullanmak oturmak da nasip olsun. Arife ile Konya'da olduğumuzu görüyorum. Torunlarım, çocuklarım demiş o da. Maşallah. Ve Tuğba, hoş geldin hemşerim. Günaydınlar. O zaman bu vesileyle Kırşehir'imize de sevgiler, selamlar olsun. Bunda yaşama sevincimi artıran şey sevdiklerimi sevgilim demiş. Onunla vakit geçirmek, planlar yapmak diyor. Oh, daim olsun bu sevinciniz. Peki sizin yaşama sevincinizi artıran şeyler neler sevgili yanlar?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

Amarok'la zirvedekileriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kamp

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden sosyal konut projelerine kadar hayati başlıkları görüşmek üzere bugün toplanacak. Masada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadan gelen son raporlar, atılacak stratejik adımlar da

yer alacak. Öte yandan Amelie Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde sevgili dinleyenler Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi ve filenin sultanları nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. 3 yıl önce 2023'te bu mutluluğu yaşatmışlardı bize ve bir kere daha aynı güzel, aynı mutluluğu hatta daha büyük gururu yaşattılar. Çok ama çok da büyük coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandı bu güzel zafer sevgili dinleyenler. Tabii ki bu zaferle beraber de ülke puanı da güncellendi. Öyle güçlü bir rakip ki İtalya voleybolda birinci sırada ülke puanı konusunda. İkinci sırada Brezilya var. Üçüncü sırada da Türkiye yer alıyor. İnşallah inanıyoruz ki Fidenin Sultanları'nın bu muhteşem başarıları devam olur. Ve o hak ettiğimiz birinci sıraya da yerleşiriz ülke puanı olarak da. Bunu voleybol takımımız Filenin Sultanları'nı çok iyi tanıdık artık ve çok iyi de biliyoruz ki yapacaklar inşallah. Darısı bir sonraki olimpiyat şampiyonasına, darısı sonraki bütün şampiyonluklarına. Tebrikler Filenin Sultanları.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63 şeklinde yoğun bir şekilde devam ediyor. TEM'de Isparta Kule Bahçeşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Zeytinburnu 7 Kule yönünde sahil yolunda da sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Büyükdere Caddesi Gültepe Zincirlikuyu yönünde de sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Mahmut Bey yolu Habibler Bağcılar yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize

Saatlerimiz 9.25 olmuşken geçmişten günümüze en sevilen ve tabii ki her tarzında en ileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz. Haftanın ilk gününde bize eşlik edenler arasında da Kahramanmaraş'ta Perihan var. Kahvaltı hazırlığında dinliyor. Fatma Karakaya var. Günaydın Aydın'da. Efeler Diyarı'nda şu an bizlerle beraber. Sıradaki şarkıları Aydın Germancı'ya ve ona da armağan ediyoruz. Senem, hoş geldinlerimize. İstanbul'da bizlere eşlik eden dinleyicilerimizden Nebahat. Yaşama sevincimi artıran şey yeni yerler görmek, değişik hayatları gözlemlemek, farkındalık yaratmak demiş. Samsun'da Nebahat böyle. Çok teşekkür ederim. Hoş geldinlerimize. Kıymetli de bir aslında durumlar bunlar. Yeni yerler görmek, bize de iyi gelen şeyler. Değişik hayatları gözlemlemek, onlara şahit olmak kendi hayatımıza dair dokunuşlarımızı da artırıyor. Aynı şekilde farkındalık yaratmak kıymetli. Nebahat, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. İzmir'den selamlarıyla Bilge de bizlerleydi. Bizden de ona selam olsun. Sohbet konumuz yaşama sevincinizi artıran şeyler.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: 26 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta için yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün sevgili dinleyenler, bazı bölgelerimizde hava koşulları değişiklik gösterecek. Sıcaklıkların özellikle kuzey ve iç kesimlerimizde birkaç derece azalması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve yağışlar etkili olacak. Özellikle de Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağış ihtimali bulunuyor. Trabzon'un bazı ilçelerinde, Giresun'da, Rize genelinde, Artvin'in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Saatlerimiz 9.44 olmuşken sevgili dinleyenler, geçmişten günümüze en sevilen şarkılara kulak vermeye devam ediyoruz. Nuran İncilova da aramızdaydı. Halı yıkarken bizleri dinliyormuş. Oh, kolay gelsin. Zeki bizlerle beraberdi. O da yaşama sevincimi artıran şeyler tabii ki Turkuaz ailesini tanımak. İyi ki varsınız mesajıyla aramızdaydı. Ay, çok teşekkür ederim. Gününüzün her anına ortak olmak bizim için de çok ama çok kıymetli bir şey. Ayşe aramızdaydı. O da yaşama sevincim eşim ve iki torunum demiş. Onlarla birlikte spor yaparken, spor yapmak bile. Onlarla birlikte her şey yapmak yaşama sevincini artırıyor. Harika. Afyon'da bizlerleydi. Yeşim Aydın da aramızdaydı. Yaşama sevincimi artıran eşim ve çocuklarım dedi. Ha, bu arada Filenin Sultanlarını da tebrik ediyorum. Gururumuz oldular yine. Yeniden. Daha da güçlü devam ediyorlar. Hatay İskenderun'da Nur Koç da bizlerle. Elvan ablacığım Almanya'da bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yollarda dinliyor çünkü. İyi yolculuklar olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Ile. Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ve haftanın ilk Uğur'la güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, yine bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, çayına, kahvesine, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de Uğur'la Ayşin'de tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne yine beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs 2024'te %75,5 seviyesine yükselen enflasyonun 2026 yılı son çeyreğinde yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 olmasını bekliyoruz dedi. Yine önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında A-Milli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İran, Umman'da Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak dedi. 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi, bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi öğrenciler için sosyal yardımlaşma vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

maşallah diyorum filenin sultanlarına. Onlara alkışlar, gururumuz. İtalya'yı ne yaptık ya biz öyle? Tarih yazdık, tarih yazdık.

0: Şarkılarım tüm şampiyonlara, bugün ama en çok da tabii ki finalin sultanlarına. Helal olsun onlara. Kudanız gönlünüz yüreğinizde bizde olsun Radyo Turkuaz'da. Gönül dostumuz iki saat boyunca böyle yani gurur verecek konuşmalar, özel hikayeler, tabii ki yalnız olmadığımızı, gönülden bağlı olduğumuzu anlatan birçok mesaj da burada olacak. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram, turkuvazradyolar.com ve uygulamadan da bizi rahat rahat dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım, minicik bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o. Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

Sakın gitmeyin, radyonuzun sesini daha fazla açın. Burası Radyo Turkuaz. 7 gün 24 saat yanınızdayız. Şimdi ben birazcık böyle hani sadece ve sadece gönlümün dostları çocuklar arasında olan bir hani akran zorbalığından bahsediyoruz ama bizim hemcinslerimiz kadınlar arasında da bu çok oluyor. Özellikle şöyle işte kentleşme sürecinde demiş pedagog anne, biraz böyle metropol yaşam içerisinde var olmaya çalışan kadınlarımız her gün her ortamda sistematik olarak maruz kaldıkları, hani adına tam zorbalık demeyeceğiz ama hissedilen budur, bunlarla savaşmak zorunda kalıyorlar. Neymiş? Bir bakalım. Bir sizlerden de mesaj bekliyorum tabii ki.

0: Şimdi biraz düşündünüz mü mesela neler olabilir? Bazen arkadaş ortamında, bazen iş yaşamında, aile sisteminde, bazen sokakta bile bunu hissedebiliyoruz değil mi? Yani haklı olmak zorunda değil. Her zaman bakımlı, çok güzel olmak zorunda değil. Fit olmak zorunda değil kadınlar. Yani her zaman orada olmak zorunda değil. Her çağrılan yere gitmek zorunda değil. Herkese yakınlık kurmak zorunda değil. Şimdi bazen böyle bir arkadaş grupları oluyor. Şimdi uyumlu olduklarınız var, olmadıklarınız var. Tabii ki saygı çerçevesinde insanlarla bir sınır koyabilirsiniz ama aman bunu fark edenler neler yapıyorlar. Arkadan böyle dolan başlı bir şekilde dedikodular başlıyor gönlümün dostları. Her mecrada, her yerde, her şekilde çok başarılı olmak zorunda değil. Değil mi gönlümün dostları? Yani bir düşünün başka neler olabilir? Herkese kendilerini açıklamak zorunda değiller. Yani herkese karşı belki de çok sevgi dolu olmak zorunda değiller. İşte bunu bazen yapamadıklarında da ne yapıyorlar? Kişiler hani kimseye zarar vermediğiniz halde sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissettiriyorlar. Ona bıraktırılıyorlar değil mi? Bunlar küçük ama önemli hatırlatmalar. 500-588-30-0'da da yine buna benzer pek çok mesajım var. Vallahi kırgınlıklarım, kızlıklarım çoktu. Gittim diyor kendimi köydeki evime kapadım. Ruhumu, bedenimi dinlendirdim. Artık yeter dedim diyor. Ve şimdi Antalya'daki evimdeyim demiş. Ve herkese de selam göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Arada geliriz belki bir çaya kahveye. Bugün çaylar kahveler kimden? Bir fotoğraf istiyorum. 505-188-30-0.
1: Bir reklam. Yönümüz iyiye ve doğruya. Frekansımız Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun'a.

0: Bugün tabii ki alkışlar ve en büyük kim dediğimizde Filenin Sultanları diyoruz. Onlara bir kez daha selam olsun. Şimdi kendi seçtiğinde birilerinin seni bencil ilan etmesi. Var değil mi bu gönlümün dostları? Yani hem kendini seçtiğinde hem kendin bir şeyleri seçtiğinde hemen sana ne dinliyor? Bencil diyor. Sakın sakın yumuşak karınlı olanlar, özellikle benim gibi duyguları çok yüksek olanlar, kıyamayanlar bu tuzakların içerisine sizi düşürebilirler. Hani kendinizi sürekli normal değilim dedirten şeylerin çoğu aslında hayatın ta kendisidir. Yani iyi giden bir hayatın içinde mutsuz hissedebilirsiniz. Aslında normal, biliyorsunuz ki her gün kendini geliştirmek zorunda olmamak da normal. Ya da bir şeylerin bitmesi, bu ilişki olur, bu işle alakalı olabilir, bu bir yerle alakalı olabilir. Yani illa büyük bir ihanet yaşamak, büyük bir sıkıntı yaşamak gerektirmez. Bu da çok normal değil mi? Hayatının planladığın hızda ilerlememesi de normal. Ya da birçok şeyi istemene rağmen başaramamak da normal. Yani ne olursunuz bu olayları hiç unutmayın. Çünkü bu hayatın her döneminde kendimize izin vermemiz gereken şeyler vardır. Ya da bazı arkadaşlıklar sessizce biter. Birinin seni sevmesine rağmen sana iyi gelmemesi. Yani artık bunu ona söylemen. Bunlar da normaldir dostlar. Şimdi hiçbir şey yapmamak da normaldir ama hafta başladı. Nasılız? Her şey yolunda mı? 505-188-30-0'dayım. Kamile ne güzel köye gitti. Kahveyi kimler yapacak dedim. Çok fazla mesaj geliyor. Aynur'dan, sevgili Ayla'dan, Yeşim'imden ben hazırladım diyor. Bugün diyor herkese kahveler benden. Öyleyse fotoğraflar mı nerede? Sosyal medyada. Az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.

Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz bugün. Telefonu elimize alıyoruz. Mesela karşımızdaki sevdiğimiz insana böyle hayat dolu olan, neşeli olan, pozitif enerji veren, zor anlarınızda bile sizi bir şekilde rahatlatan o kişiye sen benim turuncu rengimsin, iyi ki varsın arkadaşım ya da sevdiğim ya da evladım yazın bakalım. Bugün senin turuncu kişin kim olacak? Turuncuyu da o kadar çok severim ki bu rengi de. Ve Radyo Turkuaz'ı da aç, şarkılar senin için geliyor. Benim canım turuncum diye. Bunu yapabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Var mısınız ya, bu nereden çıktı falan demez değil mi karşınızdaki insanlar? Eşinize olur, çok yakın bir arkadaşınıza olur. Ama gerçekten size pozitif enerji veren ve zor anlarınızda sizin yanınızda olan, sizi mutlu eden, iyi ki varsın dediğiniz o kişiye turuncum diye bir mesaj atın. Bekliyorum bakalım, yapacak mısınız?

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Bir reklam. Bir reklam.
2: Şimdi belki de bugün böyle sıradan olarak görünen şeyler aslında beynimizin gelecekte nostalji olarak saklayacağı anlar. O yüzden de ben yaşla mı yaşadıklarımızla mı artık böyle her anın çok kıymetli olmasına dikkat ediyorum gönlümün dostları. Çünkü bizim zihnimiz çok ilginç çalışıyor baktığımızda. Yani bir anın içindeyken dikkati çoğu zaman eksik olana, yetiştirmesi gereken işlere ya da geleceğe odaklıyoruz demiş psikolog Sedef Sarı. Çok doğru söylemiş.

O yüzden de kaçırmamamız gerekiyor güzel anları. İşte bu evlatlarınızda olur, bu yeğenlerinizde olur, kardeşlerinizde olur, anne babayla olur mesela. Ben ona çok dikkat ediyorum. Onlarla kaliteli zaman geçirmeye çalışmak. Çünkü bugün varız, yarın yokuz be dostlar. Ve yıllar sonra bari onlar o anıları güzel yaşasınlar, güzel hissetsinler diyorum. Ya Beyza'cığım acaba beni dinliyor mu Beyza'cığım? Dün çok tatlı bir kadınla tanıştım. Çok güzel. Aslında o beni yıllardır tanıyor. Radyolardan ta böyle de üniversite zamanından. Ben onu dün tanıdım. Ona buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte beni dinliyor. Kimi Ankara'da, kimi İstanbul'da, kimi New York'ta diyor. Acaba radyo açıldı mı? Onlara buradan selamlar göndereceğim tabii ki. Bilkent'ten evin Hande ve küçük Beyza için demiş. İsteyebilir miyiz? İsteriz tabii ki. Yıllar önce diyor. Senin çaldığın şarkıları diyor dinlerdik. Üç yakın kız arkadaş. Bağıra bağıra bu şarkıları söylerdik. Ay bak ne oldu şimdi? Nostalji oldu değil mi? Şantiyelerim diken diken. Umarım bu güzeller şu an beni dinliyorlar. Onlara selam olsun Beyza'cığım. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi mikrofon değişse de frekans değişse de hala değişmeyen bir şey var, o dostluk. Şimdi frekansımız nerede? Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

Nasıl güzel bir şarkı ya. Düşünsenize, birine diyorsunuz ki yine dünyaya gelsem yine seni severdim. Hiç tereddütsüz. Karşınızdaki insan çok şanslı, siz de çok şanslısınız. Yani bana bunu söyledikleri zaman kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki, daha ne olabilir ki başka diyorum, böyle bir güzellikten başka. Şimdi gelen mesajlarda mesela Gaziantep'ten Salih Beyciğim diyor ki turuncu renk benim kızım Çağla demiş. Ya çok güzelsiniz babalar. Evlatlarım da yazıyor ya, çok mutlu oluyorum ayırmadan. Selma'cığım ne yapmış biliyor musunuz? Bana fotoğraflarla yazışmayı gönderiyor. Yalnız önce efendim anne demiş. Biricim, turuncum, canım kızım diye göndermiş Selma. Şaşırmıştır şimdi. İçimden geldi demiş sonrasında. Radyo Turkuaz demeyi unutmayın. Aç Radyo Turkuaz demeyi unutmayın Selma. Çok tatlısınız ya. Melikeciğim diyor ki kız kardeşim ablama gönderdim diyor. Annem tabii vefat ettikten sonra bana anne oldular diyor. Onlar için diyor özellikle şarkılar çalar mısın? Çalarım tabii ki. Anneciğin de nur içinde yatsın diyorum. Ben diyor Berat'ıma diyor gönderdim. Oğluma diyor bir tanem ediyor. Canım benim. Berat'cığım sana selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Benim

turuncu rengimsin demiş anne. Peki anne de bir ismini yazsın bakalım. Annenin ismini de bir görelim. İlhan'ımız, Nurcan'ımız Sakarya'dan. Onlar da fındık ve kahve molasındalar. Arada diyor böyle dinliyoruz diyor ve arada da tabii ki diyor kahvemizi içiyoruz demişler. Selam olsun. Bana da tabii gelen mesajlar var cep telefonuma. İlkay'ım canım İlkay'ım.

kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle?
1: Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
0: Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Senin yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
7: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs 2024'te %75,5 seviyesine yükselen enflasyonun 2026 yılı son çeyreğinde yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 olmasını bekliyoruz dedi. Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufta bir başarı var, izleme, denetleme ve yaptırımla iyi sonuçlar alıyoruz. 484 milyar lira tasarruf yapıldı, bu da 6 bakanlığın bütçesine denk dedi. Depozitosu olan ambalajlar, doğa sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Tütün kullanımına karşı mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını açıkladı. Süper Lig'de 4. haftanın son maçları bugün oynanacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Göztepe Gaziantep'i, Rize Spor'sa Alanya Spor'u sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun. Kalbinizde de füsun olsun.
1: Kafelerinize eşlik etmeye devam ediyoruz. Öyleyse ikinci saatimizde de yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostunuz sizi 505-588-30-0'da bekliyor. Hatice'yi görüyorum. Bugün oğlunun doğum günüymüş. Çok seviyorum onu demiş. Selamlar gönderirim güzel evlatlarınıza. Dinçer'den iki mesaj gelmiş. Oğluna ve kızına yazmış. Siz benim demiş. Sen benim turuncu rengimsin diye. Tabii erkek çocuk da kız çocuk arasında bir fark var cevaplarda ama ikisi de çok güzel maşallah. Aynur'cum güzeller güzelim torununun bir fotoğrafını göndermiş. Ona buradan selam olsun. Şimdi ikinci saat başladı. Aslında iki saatte de söyleyecektim. Çok da üzüldüm duyduğumda. 80'lerdesinde hayat verdiği bir Ergün Plak karakteri var. Ona buradan kocaman alkışlar ve dualar. Yani insan tabii hüzünleniyor. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Serhat Mustafa Kılıç. Ne yazık ki kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Unutulmayacak ya. O güzel oyunculuğu, o güzel gülümsemesi unutulmayacak. Her zaman o oynadığı karakterlerle tabii ki yaşayacak. Mekanı cennet olsun diyorum.

0: Ah be dostlar, hepimiz diyorum toprak olana kadar elimizde yeşertebileceğimiz bir bahçeye sahibiz. O yüzden o bahçemizi kucaklaşmak için toprak olduğumuz günü değil, o günü beklemeyelim. Bırakalım başkalarının hayatını, kendi bahçemize odaklanalım. Kendi yaşamına odaklanmış, kendi bahçesini çiçeklendirenler o kadar böyle mutlular ki. Yani başkalarının bahçelerini gözetlemeye falan gerek duymuyorlar, merak etmiyorlar, konuşmuyorlar. Çünkü zamanını kendi bahçesini ekip biçerek değerlendiriyorlar ve zamanla da rengarenk çiçekleriyle hayatı güzelleştiriyorlar. Çok daha kıymetli çiçekler, daha verimli topraklar, daha parlak bir gelecek var elimizde, ellerimizde. Bunu unutmayalım. Her gün sağlıkla nefes alabilmek, sevdiklerimizin elini tutabilmek, gülümseyen bir evlat kokusunu duyabilmek çok kıymetli. Çünkü her şey çok hızlı devam ediyor hayatta. Yani ben daha önce böyle çocukluğumu, gençliğimi hatırlıyorum da bu kadar hızlı değildi. Çünkü bu kadar teknoloji yoktu, bu kadar her şey önümüzde değildi, elimizin altında değildi. Belki hız bununla alakalı, bilmiyorum ama bir şeyleri artık beklemeyelim. Her anda sevdiklerimizle, kendi çiçeklerimizle, kendi bahçemizle ilgilenelim ve gerçekten bu dünyadan güzel geçelim. 500-588-30-0'da çok mesajım var. Hepsine selam olsun. Birazdan bir merhaba diyeceğim tabii ki. Evladım yiğidim diyor, turuncum diyor, ömürlük diyor, bir dinleyicim göndermiş. Galiba Selen'den gelmiş. Ona selam olsun. Şimdi kısacık bir reklam molası. Arkasından bir güllerin içinden yapalım mı? Beraber söyleyelim mi? Var mısınız?
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
2: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
3: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
4: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
5: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
1: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
6: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
2: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
0: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
8: Reklam.

bazı şarkılar böyle iyi geliyor değil mi? Hani aslında böyle hüzünleniyormuş gibi hissetseniz de aslında melodisiyle, makamıyla, bir kelimesi ya da bir cümlesiyle bir yerlere dokunur. Ama sonra bir kendine getirir. İşte iyi gelmesi belki de ondandır. Sen kötü sanırsın belki de. Sen canın yandı zannedersin ama seni böyle bir uyandırır bazı cümleler. Sadece 8 saniyelik reklamım var. Sakın ayrılmayın, geliyorum. Yine mesajlarınız şahane. 500-588-30-0'dayız. Saatler 12'yi gösterene dek. Duygucumu görüyorum, Duygu Arıkan'ı görüyorum, Zerrin'i görüyorum Kırıkkale'den. Diyarbakır gelmiş bir sen. Türkiye'nin dört bir yanı ve gurbetli dostlar. Esra'cığım hoş geldin. Batman'dan İlhan'ı görüyorum. İzmir Konak'tan Şan Fatma Nurcum için gelsin. Can Bağım arkadaşım benim turuncumu Sündüz demiş. Sündüz'e buradan selam olsun. Öyleyse evlatlarım demiş, oğlumun demiş Semih ve Zümra. Oğlumun doğum günü bugün, 9 yaşına giriyor. Ona buradan kocaman selamlar canım Hatice.

0: yeter. Buluruz tabii ki. Gönlünüz varsa orta yolu da bulursunuz. Şimdi bu hafta şöyle bir bakalım mı? Eylül ayının enleri burçlarda. Tweet burç mesela Koç burcu Eylül ayının en dengeleri değiştirir. Yükselenize göre de dinlemeyi unutmayın biliyorsanız. Dengeler değişiyor Koçlarda. Hadi bakalım. Boğa burçları Eylül ayının en tutumlu olanı olacak. Yükselen boğalar da çok mu para harcattılar size? Eyvah eyvah, sevdiklerine para harcamakta hiç sıkıntı yok ama biraz fazla gidince boğalar da biliyorsunuz güvence ister, oğlaklar gibi, topraklar gibi. Başaklar zaten böyle, ben anlayamam, bazen çok elleri açık, bazen biraz cimri olabiliyorlar. İkizler burcu Eylül ayının en merak edileni olacakmış. Eylül ayının en aileci olanı Yengeç burcu, benim yükselen Yengeç, evet ben doğuştan aileci zaten. Herkesin annesi olarak etrafta dolaşıyorum. Aslan burcu Eylül ayının en kazanırken harcayanı oluyor. Başak burcu Eylül ayının en kendini dinleyeni oluyor. Peki Eylül ayının en ilgi göreni tabii ki terazi burcuymuş. Maşallah teraziler parlıyorsunuz. Ama Eylül ayının en havadis alanı Akrep burcu ve yükselen akrepler. Eylül ayının en çok tartışanı Yay burçları. Aa, pamuk gibiyim ben. Artık pamuk gibiyim, dönüştüm ben size. Öyle bir dönüştüm ki pamuk gibiyim, yani söyleyeyim. Eylül ayının en aşık olanı Oğlak burcu. Hadi canım diyorum ben de. Eylül ayının böyle en insan çözeni, bakın Kova ve yükselen Kovalar. Eylül ayının en iş bitireni de Balık burcu ve yükseleni, tabii ki balık olanlar olacak. Eylül ayının enlerine şöyle bir baktık astrolojide. Yaklaşan tabii ki bazı tutulmalar var. 11'inde onlardan da bahsedeceğim yeri geldiğinde. Şimdi kısacık bir reklam molası. Ardından şöyle güzel bir Funda Arar şarkısı çalayım mı size?
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
5: 93.6.
3: Ankara 90.2.
5: 90.2.
3: İzmir 101.
5: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

konu aslında sadece birini bulmak değil desem, biraz da kaybetmemek için çaba göstermek. Ha, bu zamanda bunu gerçekten kim ne kadar yapabiliyor? Şöyle bir düşünün bakalım. Yani konu sadece aynı evde olmak da değil deyip devamını getiriyoruz birazdan.

0: güzel, sizden de mesajlar geldi. Konu sadece tabii ki aynı evde olmak değil, biraz da aynı duyguda kalabilmek değil mi? Şu an hani bu çağda, bu zamanda insanlar hemen her şeyi bir kalemde silmeye o kadar hazırlar ki. Ya ben bunu yaş grubumuz bizim olan, biraz daha geç olan kişilerde de görüyorum. Ya en azından biz bazı şeyleri öğrendik, yaşadık. Değer kıymet bilenlerdiniz ama bilmeyenler de var. Yani bu bunun yaşla da galiba alakası yok. Bunun olgun ruhla alakası var. Konu sadece affetmek değil, biraz da tabii ki kırmamayı öğrenmek. Konu sadece gitmek değil, biraz da kalırken emek verebilmek. Niye vermiyorsunuz emek diye sormak istiyorum. Konu sadece iyi görünmek değil, biraz da iyi gelebilmek be dostlar. Konu sadece seni seviyorum demek değil, biraz da sevgiyi davranışta gösterebilmek. Oo, ne yazılar ne yazılar, herkes birbirine gönderiyor bazı şeyler, seni seviyorumlar falan. Sonuçta hiçbir şey yok. Davranışlarda bunu göremedikten sonra ne acı değil mi? Konu sadece mutlu olmak değil, biraz da zor zamanlarda kalabilmek gönlümün dostları. Yani gönlü olan insanlar, olgunlaşmış artık kendileri, hayatı ve kendini bilenler çok daha güzel seviyorlar, ben size söyleyeyim. Elvancım gelmiş, taksici dostuma selamlar. Annemle kardeşimle şu an seni dinliyoruz demişler. Sıradaki şarkıyı tabii ki onlara armağan edeceğim. Hala çünkü Türkiye'de. Eşimle ben İzmir'den ayrıldık, düştük gurbetin yollarına. Almanya'ya gidiyoruz. Hem şeker nasıl görüyorum şu an? Ya canım benim. Selamlar sevgiler, bak Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Bir reklam.
0: O zaman şöyle biraz hareketlenelim, son 20 dakika var mısınız? Biraz enerjimiz değişsin diyorum. Mesajları sırayla okuyunca böyle arka arkaya geldi. Gurbet mesajları çok güzel oldu. İzmir'de sevincimi görüyorum. Çok güzel bir hafta dilemiş hepimize. İhtiyacımız var, herkesin var. Sonra Aysun'umuz bizimle birlikte, Şule'miz, onlara da bir şarkı gönderelim. Ardından son 20 dakika içerisinde anlatacaklarım var. Radyo Turkuaz'dan ayrılmayın. Bu arada hafta sonu neredeydin, neredeydin? Merak edenler, et gönül dostu Füsun. Et Radyo Turkuaz. Hem hikayelerde buluşalım hem de ana sayfada buluşalım.

0: Hadi beraber okuyoruz son 20 saniyesi. Yüzüne kurban. Ama karar ver diyor. Yaşayın siz. Bugün yine birçok duyguda buluştuk. Nerede buluştuk? Radyo Turkuaz'da. Gönül dostu Füsun'la beraber. Teşekkür ediyorum güzel dinleyicilerime. İyi ve güzel olanı herkes severdi. Başarıyı herkes alkışlardı. Asıl mesele o zorluklarda, sıkıntılı zamanlarda içtenlikle kabul edip kucaklayabilmekti. Ben zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da şöyle bir bakarım sevdiklerime nasıl davranıyorlar diye. Bunlar tabii ki önemlidir. Çok da kıymetlidir gönlümün dostları. Yanınızda bir dost varsa, gerçek bir dost, işte çok şanslısınız. Bu çocuğunuz olur, bu eşiniz olur, bir arkadaşınız olur, bir akrabanız olur. Peki İbrahim'cim İstanbul'dan selamlar gönderiyorum. Hepimiz biz diyor hafta sonu piknik yaptık diyor. Oh ne güzel. Şu an bir de görüyorum Emine'ciğim. Emine şu an bir dolma yapıyor. Hem sarma var hem dolma var yeşil biberden. Yapma bunu diyorum öğlen saatine doğru. Bak gelirim Emine neredesin? Sofranız, hayatınız, mutfağınız bereketli olsun güzellerim. Kahvaltı ediyorum demiş Fatmacığım çocuklarla. Ya diyor sizinle sohbet eder gibiyim daha ne olsun demiş. İşte Radyo Turkuaz'ın farkı diyorum. Yanınızdayım. Buradan tabii ki şimdi ayrılıyorum. Birazdan Hilal Özgan'ı gelecek. Özlemişsinizdir onu da. Bir hafta yıllık izindeydi. Hadi bakalım ona da kavuşacaksınız ama ben sosyal medyada yine sizin mesajlarınızı göreceğim. Her zaman benimle dertleşebilirsiniz. @gönüldostufusul özellikle Instagram DM'de sizleri bekliyorum tabii ki. Yine Sakarya'da Hendek'te taksici dostlarımız var efendim. Onlara buradan selam olsun. Mehmet diyor ki Radyo Turkuaz'ı dinlemek muhteşem demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sakarya'ya ve Sapanca'ya gittiğimde bütün araçlarda duyuyorum Radyo Turkuaz'ı. Çok mutlu oluyorum. Tabii ki sadece orada değil. Türkiye'nin dört bir yanında. Trafikte olanlara bu şarkı. Hayırlı yolculuklar diliyorum dostlar. Ekmeğini yoldan kazananlar için de gelsin ve iyi bir hafta olsun. Son reklamlar, son şarkım.
1: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm Baynot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Reklam.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs 2024'te %75,5 seviyesine yükselen enflasyonun 2026 yılı son çeyreğinde yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 olmasını bekliyoruz dedi. Yine önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Amirli Kadın Voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İran, Umman'da Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak dedi. 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi, bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi öğrenciler için sosyal yardımlaşma vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

geldiniz. Koca bir hafta mola verdik. Bir yıllık izni hak ettik. Bütün yorgunlukları, bütün negatif enerjileri şaka şaka. Başlıyoruz gönül dostumuza bir kocaman teşekkür. Sonra sohbet edeceğiz. Ne var ne yok, tamam mı?

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum

0: sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: beri.
1: Devam ediyoruz.
2: Bu frekansta hayat var. Bu frekansta siz varsınız.
3: Radyo Turkuaz.
1: Filenin sultanlarını kocaman kocaman tebrik edeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda da şu yayına bir alışalım mı hep birlikte? Hadi bakalım. 0505 188 30 çift 0'dayız. Hilal Özgani ile sosyal hayat başladı. Aç bir

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Ömer hoş geldinlerle yıkılıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Çok tatlısınız. Sizleri özledim. Şu an elinizdeki işi bana yazmanızı istiyorum. Çünkü Eylül ayındayız. Artık okul öncesi eğitim okula başladı. İstanbul'da bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bunun yanında yurdun dört bir yanında beni dinlemekte olanlar var. Eylül nasıl gidiyor? Tatiller bitti mi? Şu an elinizdeki iş nedir? Onu bir yazın bakalım. 0505-188-30-0. Şu ana kadar yazanlar Esra Metin, Kamile, canım benim, Nuray, Nuran Sakarya, Uğur İzmir, Aydın Yeşim, Aynur Çoban, hoş geldin.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: isteyen indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Yasemin'in Bursa'dan hoş geldin. Şükür kavuşturana diyor canım benim. Efsane tavuk tandırdan selamlar sevgiler. Umarım mekan ismi değildir, yaktın beni. Her gün sizinle vakit geçirmek çok güzel, kalbinize sağlık diyor.

Dedim ki şu an elinizde nasıl işler var, neyle uğraşıyorsanız bana bir yazın, hem beraber yayına birlikte ısınalım. Bakmayın 30 küsür yıllık radyocu da olsam bir hafta aradan sonra bir bacak titriyor, bir eller karışıyor yani. Bu heyecan hiç geçmiyor. Ebru Antalya'dan sevgiler, şu an eğitimdeyim, bir yandan da seni dinliyorum demiş. Ne eğitim alıyorsun? İbrahim İstanbul'dan, seni dinlemek terapi gibi geliyor, İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Aynur Çoban, Meral yayında Hilal'cim, biz de tatil biteli çok oldu. Vallahi ben çok iyi ayarladım. Ağustos'un son haftası Eylül'ün ilk haftasına denk getirdim. Çok güzel oluyor, tavsiye ederim. İşe gitmeden ütüyü de aradan çıkaralım dedik diyor. Ütü fotoğrafı göndermiş. Selma, size ilk mesajım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Bizim için yok artık. İsviçre'den Lugano'dan sizlere dinliyorum. Her yayının bana ayrı bir huzur veriyor. Ama sizi dinlerken bir yandan da nedense kendimi biraz kötü hissediyorum. Belki de uzaklarda olmanın verdiği özlemdendir. E tabi tüm ekibe İsviçre'den kucak dolusu selamlar diyor Mevlüt. İsviçre'de olup bir çikolata göndermediysen şaka şaka. Güler Afyon'dan, terziyim, işler yoğun güzel demiş. Aman maşallah, Allah daha çok versin. Sabah akşama kadar turkuaz diyor. Güler'e de selamlar, tüm terzilere.

Dünyanın gündemine de bakmaya gayret ediyoruz. Önemli çünkü gerçekten haberleri takip etmek lazım. Altın fiyatlarında düşüş yine sürüyor. Bir yükseldi, herkes bir bak gördün mü ne oldu dedi ama yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak Amerika enflasyon verisi ve Fed'in para politikası kararına çevrildi. Düşüyor mu altın? Yani bunun Türkçesini konuşursak düşüyor. Serhat Kılıç için yurdumun başı sağ olsun, çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir tiyatrocuydu. Onun bilgisini verelim. Asgari ücrette dikkat çeken bir tahmin var, onu da birazdan konuşalım.

0: Canım dinleyicilerim, böyle saniyelik 30-40 saniye süren kısacık bir ara veriyoruz. Ayrılmayın.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam,

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı, bir şüpheli ise firari. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmeler ele alınacak. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. 11 Ekim'e kadar devam edecek. Türkiye genelindeki müze sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %4,4 artarak 664'e çıktı. Ziyaretçi sayısı da %6,8 artışla 65.862.000'e yükseldi. Serbest piyasada gram altın 6.881, dolar 48.43, euro ise 56.35 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: kadar yüksekten Balkanlar üzerinden gelebilecek soğuk hava. Hepsi karışık ama detaylar az sonra.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Koku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
0: Bankkart, seni düşünür o.

avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Hemen bakalım hava durumuyla ilgili size söz vermiştik. Şimdi bu dünyanın gözü tropikal Pasifik Okyanusu'nda giderek güçlenen El Niño'ya çevrilmiş durumda. Çünkü deniz yüzeyi sıcaklıklarında yaşanan sıra dışı artış yalnızca Pasifik çevresini değil küresel sıcaklıkları ve atmosferik dolaşımı da etkileyebilecek bir sürecin habercisi olarak diye değerlendiriyorlar. Onun bilgisini verelim.
1: Beni bilmemen, görmemen

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Oo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Fiat showroomlarında detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Canım Funda arar. Çok sevdiğim çocukluk arkadaşım Habil Ceyhan'ın yazdığı sözlerle çok şık bir şarkı olmuş. Yine mi bitti bu sarı yazlar dedirtiyor vallahi. Bu Eylül insanı bir garip yapıyor ya. Var mı sizde de o hüzün? Astrolog Zeynep Turan günün ruh halinden bahsetmiş, beni de etkiledi. Öğleden sonra ayın kafası karışıyor demiş. Kontrol edemediğimiz konuları bırakma isteğimiz artacak. 5 gün sonrası için yalnızca kendimize vakit ayıracağımız bir gün planda yapabiliriz diyerek yeni aya yürümüş.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: saatimiz 13.43.
1: Kaçalım hemen buradan, kimse yakalamadan.
0: Şilal Özgani ile Sosyal Hayattasınız. Güzel şarkılar eşliğinde yayınımız sürüyor. Aslında yine çok konuşulan, keşke iş buralara gelmese dediğimiz bir konu, nafaka. Yeni nafaka düzenlemesi var. Detayları öğrenelim.
2: Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Yeni nafaka düzenlemesinin tüm detaylarını Sayın Gürlek açıkladı. Ekim ayında meclis gündeminde olduğu da yine konuşuluyor. Süresiz nafaka düzenlemesi ve çekişmeli boşanma davalarını kısaltacak yeni yargı paketi var. Ekim ayında meclis gündemine geliyor. Yeni nafaka süreleri ve düzenlemenin tüm detaylarını da ben bir okudum. Çünkü gerçekten evlenirken her şey bu kadar güllük gülistanlık, sarılıp öpüşüp evleniliyor da boşanırken niye hayat bu kadar zorlaşıyor? Bunun detayları da az sonra.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Filmler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Fotbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Şimdi bir hafta aranın ardından buluştuk, ayın 7'sinde başladık yayına. Ben de bugün dönüp arkama baktım da yayında ne yaptığımı bilmiyorum ama yarın tekrar buluşalım. Nasip kısmet, sağlığımız yerinde olsun 8 Eylül'de. Az sonra Utku isteklerle burada. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı, bir şüpheli ise firari. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmeler ele alınacak. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakandan aşı uyarısı geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim," dedi. İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Dalga boyunun yüksek olacağı değerlendiriliyor. İstanbul Havalimanı yine zirvede yer aldı. 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu haftalar. Güzel bir hafta olsun, sağlıklı, huzurlu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku'yla istekler vaktidir, zamanıdır. İnşallah enerjiniz güzeldir. Yine her zaman olduğu gibi sağlık saat yerindedir. Varsa bir problem, dünyanın derdi, dünyanın tasası, dünyanın sorunları bitmez. Her şeyi bir kenara bırakın, çayınızı kahvenizi hazırlayın. Yine her daim olduğu gibi yayın değil bugünkü. Bugün biraz daha farklı bir terapi gibi gelecek sizlere. Haftanın ilk iş gününde. Hani bazıları sendrom diye adlandırıyor ya. Hiç onlara takılmayın. Her şeyi bir kenara bırakın. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bu güzel 3 saati turkuaz rengiyle, güzelliğiyle hep beraber yaşayalım ve paylaşalım. Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum. Siz sevgili dostlarımıza 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizi, mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Aramıza yeni katılanlar, daha önce bize hiç yazmayan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi, kimler nerelerde eşlik ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku ile istekler, Radyo Turkuaz'da başlar.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

İndirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj.

kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

14-16 saatler başladı tutkuyla istekler. Vedat, eyvallah, çok teşekkür ederim. O da bize çayıyla eşlik eden dostlarımızdan, Sakarya Erenler'den iyi haftalar temennisinde bulunmuşlar. Merhabalar, açtık yetiştik size diyor. Adana'dan Cansu tekrar selamlar. Annem Ayla'yla beraber dinliyoruz sizi. Çok teşekkürler, selam olsun. Size ve annenize sevgiler, selamlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Nurhan Sakarya'dan hoş geldiniz diyor. Buray'dan bir şarkı bekliyor. İlerleyen dakikalarda gelecek. Sevda Çetin, babam Numan Çetin'le beraber dinliyoruz sizi. Hatay Arsuz'a sevgiler, selamlar olsun.

Afyonkarahisar'dan Yasemin Duran, arabada sizleri dinliyorum, hoş geldiniz diyor. Trafik fena diyor ama sizinle güzel geçiyor. Afyon'da da trafik mi var? Afyon'da trafik varsa İstanbul'da bakalım durumlar ne? %45. Gerçekten haftaya trafikle mi başladık bilmiyorum ama gönlümüzdeki trafik yoğun olmasın. Önemli olan bu, öyle değil mi? Şöyle su gibi aksın geçsin her şey. Ayrıca Aydın Serçeköy'den Nimet, sıradaki şarkı da sizler için. Özellikle İcran ablama, sevgili aileme ve sevgili komşum Işılay'a sizden bir şarkı bekliyoruz. Selam olsun size. Hayırlı işler diliyorum. Güzel insanlar. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Bu ara özellikle bugün 80'lerin fotoğraflarını birçok dostumuz görüyorum, paylaşıyor. Ben de bir denedim yapayım diye ama turist Ömer'e döndüm gerçekten.

sözlere bak. Işığından diyor ne hayır gördü ki diyor. Gölge etmesin yeter. Derya Malatya'dan sevgilerle. Abi demiş hep dinliyorum ama demiş yazmaya ara vermiştim diyor. Her şey gönlünce olsun. Malatya'ya kocaman sevgiler selamlar. O da bir yandan evi silip süpürürken bir yandan bize kulak veren dostlarımızdan. Merhabalar. Kolaylıklar dileriz. Şu Eda o da biz dinliyor. Küçük yeğenimiz Eren için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selam olsun. Murat abi diyor 80'lerdeki fotoğrafını paylaşır mısın? Yok paylaşmayayım. Gerçekten. Paylaşmayayım boş verin. Onu söylemedim farz edin. Antalya'dan selamlar. Sıradaki şarkı Meryem için ve bütün sevdikleri için. Diego şu anda diyor yollardayız açık açık abi diyor radyomuz. Amerika'dan dinliyorum. Sana ve sevdiklerine armağan olsun sevgili Diego. Elif Sakarya'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı bana ve kalbi güzel olan herkes için armağan olsun. Selam olsun size. Merhabalar. İsa Durak o da bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Şu anda Turkuaz Radyo'yu dinleyen ve gönlünde sevgi taşıyan herkese armağan ediyorum demiş. Gönderdiği mesajda sevgiler selamlar olsun size de. Yeşim hoş bulduk. Hayırlı haftalar olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İstanbul Fatih'ten Turkuaz dinleyenlerine selam olsun diyor sevgili Lütfi. Sıradaki şarkım sana ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız. Bakalım.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Bir gün gelirsen anlarsın diyor. Benim için tek gerçeği. Adile, iyi yayınlar. Kızım prensesim Ayşe ve Aydın Efeler'deki diğer küçük prensesim Hatice'm için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Yozgat'a sevgiler, selamlar olsun. Afyon'dan Rüzgar, o da bizi dinliyor. Halam Yasemin için. Mehmet İzmir'den sevgilerle, Karabağlar'dan dinliyorum sizi. Canım sevdiğim aşkıma armağan ediyorum diyor. Peki, sevginiz daim olsun. Ben teşekkür ederim Lütfi. Senin de her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerine uğur. Ancak sırayla geliyoruz mesajlara. Sana da armağan olsun sıradaki şarkı. Bu arada Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İsmail Hoca'ya ders olsun bu. Bakalım Roma maçı var, neler olacak. Bekleyeceğiz hep beraber. Çünkü ben en başına söylemiştim. Yani yüksek model bir arabaya acemi bir şoförü verirsen durum bundan ibaret. Yani daha fazlasını beklememek lazım. İzmir'den kocaman sevgilerle diyor Hülya, teşekkürler. Erkan Aksoy, Rusya'nın Ufa şehrinden dinliyorum sizi. Bazen neşeyle, bazen duygulanarak. Çok sağ olasın. Sizden bir Ebru Gündeş isteği bekliyoruz demiş sevgili Erkan Bey'e ve şu anda gurbet ellerde. Her daim söylediğim gibi gurbetin kahrını, çilesini çeken bütün dostlara armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Bakalım kimler var başka. Melek, şimdi gördüm kardeşim, teşekkür ederim, her şey gönlünce olsun. Canan Samsun'dan dinliyor bizi. Canan için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun şarkımız. Sevgili Mustafa İzmir'den. Sen bu şarkıyı seversin Mustafa. Her şey gönlünce olsun senin de. 505 188 30 40.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Datça Muğla'dan sevgiler, saygılar. Çok mutluyuz diyor. Beşiktaş kazandı. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Kızlarımız da Avrupa şampiyonu oldu. Sevgiler, selamlar olsun İlda. Aydın'dan sevgilerle Yeşim ben. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Canım dostum. Elveda için gelsin peki. Sevin ben avukatlık bürosunda dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Şimdiden çok çok teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın. Ümit Silivri'den sevgilerle sıradaki şarkım sizler için gelsin. Sizlere ve bütün sevdiklerinize de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Murat'ın mesajı var, İstanbul'dan dinliyor. Sevgili Murat, sana ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz sevgili dostlar? Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. O kadar güzel dostlarımız var ki bulunmuş oldukları mekanlarda, ortamlarda bizlere kulak veren. Yine harikasınız. Gelen mesajlara bakıyorum. Değerlendirmeye devam edeceğiz ama ondan önce bir istek şarkım daha var. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Biraz şöyle bir 80'lere doğru gidelim mi, ne dersiniz? 80'lerin güzelliği bir başka. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla

Rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

her şeyi sildim ama silemedim bir seni. Devam edelim. Merhabalar, İzmir'den sevgiler, selamlar. Yayınlar dileğinde bulunmuş Sultan, teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. İstanbul'dan selamlar. Yeni hafta herkese sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirsin. Sizlere de selam olsun Reyhan Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Ramazan Çakır, Ankara'dan selamlar. Bütün kamu ve ticari şoförlerine selam olsun demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar güzel insanlar. Ayrıca Neslihan, Antakya'dan dinliyorum. Çocuklarımı, aileme ve dinleyen herkes için. Sema,

0: yayınlar diliyorum. Harikasınız maşallah. Minik torunum Selen'in doğum günü 2 yaşında diyor. Rabbim güzel yazılar yazsın. Oğlum Semih Sancar için, gelinim Doktor Seda Sancar'a ve İzmir Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıklarına çalışan bütün hastane personeli ve sağlıkçılarımıza armağanımız olsun. Dinleteceğim şarkı. Eda'nın mesajı, Ahmet Metin, şu anda Ankara'dan Adana'ya gidiyorum. Dayımın düğünü için demiş. Ne kadar güzel. Hayırlısı olsun diyelim. Dayım ve yengem için sizden bir şarkı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki hazır mıyız? Yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Yepyeni bir Ayla Çelik şarkısı. Dinleyelim, sözü haberlere bırakalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0.
1: Artık yağmurda yürümüyor aşıklar. Kimse kimseyi beklemiyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı, bir şüpheli ise firari. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmeler ele alınacak. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufta bir başarı var, izleme, denetleme ve yaptırımla iyi sonuçlar alıyoruz. 484 milyar lira tasarruf yapıldı, bu da 6 bakanlığın bütçesine denk dedi. Depozitosu olan ambalajlar doğa sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Tütün kullanımına karşı mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını açıkladı. Süper Lig'de 4. haftanın son maçları bugün oynanacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Göztepe Gaziantep'i, Rize Spor'sa Alanya Spor'u sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

15.06 Rabia Yılmaz, yeni hafta hepimize güzellikler getirsin, sizi dinlemeye devam diyor sevgili Rabia, çok teşekkür ederim, selam olsun size de. Hatice Kırıkkale'den sıradaki şarkım sizler için. İyi bir hafta diliyorum size de, sizin de her şey gönlünüzce olsun. Elif ben işe gidiyorum diyor İzmir'den, sevgiler saygılar, özellikle diyor Esot şoförüyüm. Gece son Fahrettin Altay'dan bugün 12-15'e kadar Turkuaz açık diyor, ne kadar güzel. Selam olsun size de, bütün şoför dostlarımıza da sevgiler selamlar olsun. O da ekmeğini direksiyon sallayarak kazanan dostlarımızdan, kazasız güzel bir gün olsun hepimize. Yine bir pazartesi günü görüşürüz demiştiniz ya demiş, ben de işte buradayım diyor sevgili Ergin abi. Mudanya'ya sevgiler selamlar olsun, dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek. Aleyküm selam Abdurrahman, o da bizi dinliyor. Barış Manço veyahut da Cem Karaca uyar demiş gönderdiği mesajında, peki selam olsun size. Filiz'in mesajı var, Filiz Atasever Mardin'den sevgilerle. Sıradaki şarkı kendime, aileme ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki çalışan personeller için demişler. Peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Bütün sağlık çalışanlarımıza da güzel bir şarkı hazırladı. Devam edelim. Önce yepyeni ama bir cover şarkı yeniden seslendirildi. Dinleyelim, devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Birazdan kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından günün şarkısında yine dev bir ismi ağırlayacağız.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Senin yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
0: Ekspertiz. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Senin yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam.
2: Devam edelim Utku'yla isteklere. Neredeyse programın yarısı geride kaldı. Antakya'dan Nurhan Hanım, zor bir işle uğraşıyorum demiş şu anda. Kızım özel çocuk, birinci sınıf ama demiş gidemeyecek diye. Okula kayıt olduğu belgeyi, Çözger raporu bilmem nasıl yapacağım diyor. Rabbim sana kolay kapılar açsın. Bence bir okul müdürüyle bir görüşün. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Veyahut da CİMER'e yazın. Nurhan Sakarya'dan dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun rica ederim. Gönlünden dinlediğim Türkiye'nin radyosuna selam olsun. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapan sevdiğimi iyi ki varsın diyor sevgili Serkan. Sevdiğine seslenmiş mesajında. Aleyküm selam. Niğde'den sevgili Birol. Sıradaki şarkım sana da armağan olsun. Tamirci çırağı bekleniyor. Şöyle bakalım. İki şarkım var 90'lardan. Ardından da o zaman bir tamirci çırağı yapabiliriz. Selam olsun sizlere de sevgili arkadaşlar. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun. O zaman hazırsanız geçelim iki güzel şarkıya. Burası Turkuvaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Devam edelim utkuyla isteklere. Antalya'dan Eda ben. Sizden Sibel Can'dan bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hanife Çayeli'nden selamlar. Annem ve yeğenim Büşra için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selam olsun size de. Kolay gelsin. Merhabalar canım oğlum Arda Ünal için. Vildan Hanım'ın mesajı. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkım var. Cemile İzmir'den. Sizi dinliyorum diye yemek yaparken eşim ve çocuklarım için bir şarkı. Hatay'dan selamlar Hasan ben. Başta amirimiz Hanifi Bey olmak üzere. Cengiz ve Oğuz için gelsin diyor göndermiş olduğu mesajında. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Ayrıca Zehra Kahramanmaraş'tan selamlar olsun. Kahvemi aldım, radyomda sizi dinliyorum. Radyomu hediye ettiği için canım eşime teşekkürler güzel evlatlarım. Eymen Kerem Alp için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Çorlu'dan Ayça kolay gelsin. Bütün gün çalışırken dinliyoruz sizi. Çelik'ten bir şarkı eşim Mehmet ve canım ablalarıma diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar peki. Devam edelim utkuyla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Saat 17'ye kadar yanı başınızdayım, haberiniz olsun.

Aşka düştüm düşeli, ne kadar güzel şarkı değil mi? Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Ümran'ın mesajı var, teşekkürler. Sizlere de armağan olsun dinleteceğim şarkı. Çiğdem Hanım İstanbul'dan dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de güzel bir şarkı hazırladım. Yani neticesinde burada bir şeyleri paylaşıyoruz, bir şeyleri yaşıyoruz, öyle değil mi? Her şarkının ayrı bir hayat hikayesi var. Her şarkının ayrı bir anlamı var. Bu da sizlerle beraber renk buluyor, güzellik buluyor. O yüzden de hani bir şarkıyı herhangi bir yerde rastgele dinlemek var. Bir de radyoda denk gelip dinlemek var. Bunlar önemli şeyler. Sinan İzmir'den dinliyor. Sinan Karadağ, çocuklarım Ege ve Deniz için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki, selam olsun size de. Güzel bir şarkı hazırladım. Murat'ın mesajı var. O da bize kulak veriyor. Eskişehir'den sevgili Murat için ve bütün sevdikleri için. Bu arada şöyle bakıyorum da Firuze istekleri var bugün. Firuze'yi o zaman birazdan dinleteyim sizlere de, olur mu? O zaman şarkımızı da hazırladık. Birazdan geçeceğiz istek alan şarkımıza. Sevgili kardeşim Behzat, kıymetli eşi Didem için, küçük İbrahim için, Sinem için ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Canan'ın mesajı var. Giresun'dan Canan için ve bütün dostlarına armağanımdır. Cengiz, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkıyla buluşalım. Ardından yavaş yavaş artık son saate merhaba diyelim, ne dersiniz? Bakalım son saatte kimler bizimle beraber ve nerelerden dinliyorsunuz? 505-188-30-0. Ufak bir yoklama vaktidir, zamanıdır. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nereden eşlik ediyor bize? Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

alternatif. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak.

ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'yla ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındığı bir şüpheli ise firari. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanlar yine savaş istiyor dedi. İran'dan ABD'ye tehdit. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerini hedef alacakları uyarısında bulundu. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1104 deprem izleme istasyonuna ulaştıklarını belirtti. Bunun Avrupa'nın en yüksek kapasitesi anlamına geldiğini söyledi. Trende bilet bulamayan yolculara boş yer takip butonu kolaylığı getirildi. İade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde yolcular otomatik olarak bilgilendirilecek. Böylelikle satış ekranının sürekli kontrol edilmesine gerek kalmayacak. Serbest piyasada gram altın

0: 6.830 dolar 48.43, euro ise 56.34 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam edelim. Son saatimizdeyiz. Sizi dinliyoruz diyor Aydın'dan. Sevgili Rıfat Bey'e ve orada dinleyen bütün dostlara da selam olsun. Şu anda restoranttayız demişler peki. Merhabalar, yayınlar. Aracımda dinliyorum. Trafikteyim diyor. Eve geçene kadar da sizinleyim diyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Antalya'dan Eda Hanım'a ve bütün sevdiklerine. İyi yayınlar. İlhan Batman'dan dinliyor. Çok teşekkür ederim sana ve bütün emekçi dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Konya'dan Mehmet Akif. Anneme, babama ve kardeşime gelsin. Özellikle köle ailesi için armağan eder misiniz demişler. Peki, sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Hatay İskenderun'dan İpek, o da bizi dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. Nazan, ben de sizi dinlerken diyor turşuyu kurdum diyor. Şimdi de reçel kaynatıyorum. Bir taraftan da yemek ve ütü yapacağım demiş. Allah kolaylık versin. Oğlu Miraç'la beraber dinliyoruz. Bizim için de bir şarkınız var mı demiş. Tabii ki. Sıradaki şarkım da sizlere hediyem olsun. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız. Adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak siz de sıradaki şarkılara kısa kısa mesajlar bırakabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İster.

0: %3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Sevdim. Devam edelim. Sakarya'dan Eda. Bugün kızım Asel'in doğum günü. 9 yaşına girdi diyor. Onu çok seviyoruz. Kızım için sizden bir şarkı istiyorum. Nice güzel yıllara. Sağlıkla, saatle, huzurla inşallah. Merhabalar, iyi yayınlar. Bursa'dan Zeynep. Sıradaki şarkım sizlere armağan olsun. Güzel bir hafta diliyorum. Çaldığınız güzel şarkılar için teşekkürler demiş sevgili Zeynep için. Ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bayburt'tan kolay gelsin, selamlar olsun diyor sevgili Adem Kırak. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Berna ben, canım eşim Hakan, çocuklarım Özgür ve Ali Çağan için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selamlar olsun size de sevgili dostlar. Bakalım dinleteceğim şarkıyı da sevecek misiniz? Devam edelim Utku ile isteklere. Önce istek alan bir şarkı vardı. Ardından minicik bir araya gideceğiz. Aranın ardından Sibel Can istekleriyle buluşturacağım sizi. Varsa eklemek istedikleriniz, artık son 40 dakikamız neredeyse. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

16-25 saatler devam ediyor Utku ile istekler. Bir kez daha selam olsun siz sevgili dostlarımıza. Şöyle bir bakalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde. Harami Dere Ambarlı yönünde sağ şeritte Beraç arızası var. Orada bir şerit trafiğe kapalı. D100 Çoban Çeşme Yeni Bosna yönünde yine bir araç arızası var. Şirinevler Yeni Bosna yönünde orta şeritte maddi hasarlı bir trafik kazası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı, haberiniz olsun. Bu gece itibariyle Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bakım onarım çalışması sebebiyle bu gece saat 00:30-04:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Bir kez daha haberiniz olsun. O saatte o bölgede işi olacak olan dostlarımıza duyurusunu yapmış olalım. Osman Kırşehir'den dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. İskenderun'dan Medya Hanım. Yemek yapıyorum, frekansım turkuaz diyor. Çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Mesaj yazamasak da diyor, sürekli büyük bir keyifle dinliyoruz sizi. Hollanda'dan sevgili Mesut Zenginoğlu, selam olsun size de. Gurbet ellerde kulak veren dostlara da sevgiler, selamlar. Fatma Denizli'den Yıldız Silbe istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Reklamların ardından sizlere de hediyem olsun. Birazdan sizlere de hediye etmiş olalım. Ama ondan önce bu şarkıyla buluşturayım sizi. Serdar Ortaç hayranlarının beklediği bir şarkıyla baş başa kalacağız. Hemen ardından devam edeceğiz Utku ile isteklere. 505-188-30-00 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.

0: da var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Devam edelim. Yıldız Tilbe hayranlarının beklediği şarkılardan birisiydi. Dile getirmiş olduk. Erzurum'da Nerdinç. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Dadaş kentimize sevgiler, selamlar. İzmir'den selamlar Lale Hanım. Kardeşim Ülker'e hediyem olsun diyor. Siz de Allah'a emanet olun. Mardin'den Şırnak'a yolculuk yapıyoruz. Direksiyondaki eşime Yusuf Söytürk'e bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş Fatma Hanım. Onu çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Antalya'dan Leyla Hanım. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdikleriniz armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Merhabalar, iyi yayınlar Kendişah. Adana'dan, Erzurum'dan Aslı. Radyomu biraz önce açtım diyor. İki gündür bayağı ağrılarım vardı diyor. Geçmiş olsun. Sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Fatma'nın mesajı var. Fatma da bizi dinliyor. Fatma için ve bütün sevdikleri için. Almanya'dan Özlem. Şu anda eşim Furkan'la yemeğe gidiyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Afiyet olsun şimdiden. Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Bakalım sevecek misiniz dinleteceğim şarkıyı. Evet, artık son 23 dakikamız. Bakalım kimler bizimle birlikte. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Ne güzel şarkı dedim. Resmen akıyor. Nihal çok teşekkür ederim. Kardeşim her şey gönlünce olsun senin de. Fatma o da biz dinliyor. İyi günler, sıradaki şarkı Yalova Alkım Tekstil çalışanlarına özellikle dikim bölümüne hediye ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de mükemmelsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Bütün tekstil camialarında kulak veren dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Son şarkılarım hazır. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Merhabalar, iyi yayınlar. Evde dinliyoruz sizi. 30 yıllık evlilik yıl dönümümüz demiş bu sene. Adem ve Huriye Taybaş, sağlıklı, saatli, hayırlı ömürler diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar Ümran Hanım. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Alanya'da sahilde sizi dinliyoruz. Oğlum Baran Toprağan sizden bir ricası var diyor. Yalnız son şarkılarım hazır. Erdemir ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun Naciye Hanım. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Abi bir şarkı da Elazığ'daki Turkuaz ailemize yollar mısınız diyor. Özellikle abime Elazığ'dan saygı ve selamlar olsun diyor sevgili Erkan. Benden de sizlere selam olsun. Mert Erden, Aslı, Ayla, Organ ve aynı zamanda Fikret için bir şarkı armağan etmek istiyoruz demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Merhabalar, ben şu an İzmir'den evimiz Alaşehir'e doğru dönüyoruz. Eşim Ali ve çocuklarım Naz ve Mehmet için demiş. Güler Hanım iyi yolculuklar diliyorum. Onları çok seviyorum demişler. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olun. İyi yayınlar. İskenderun'dan Fatih, Ömer, Asaf, Ali İbrahim, Mehmet Ali ve orada dinleyen dostlar. Sevgili Mert Ali, çok teşekkür ederim Eskişehir'den. Anaokuluna başlayan kızım İl Bilge Dila için. Allah zihin açıklığı versin, hayırlı olsun. İzmir'den selamlar, sizi dinliyoruz demişler. Sevgili Suna, sizlere de hediyemdir, kabul edin. Zeynep, sevgilim Cemalettin için, onu çok seviyorum demişler gönderdikleri mesajda. Peki, ben müsaade istiyorum, az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Onu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'yla ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındığı bir şüpheli ise firari. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Endonezya'nın Anak Krakatau adasındaki yanardağda patlama meydana geldi. Volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 1500'den fazla uçuş iptal edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın başlayacak. Galatasaray çarşamba günü Sporting ile 22'de, Fenerbahçe ise Roma ile perşembe 19.45'te karşı karşıya gelecek. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyreden sıcaklıklar sabah ve gece erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor. Türkiye genelinde müze sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %4,4 artarak 664'e çıktı. Ziyaretçi sayısı da %6,8 artışla 65.862.000'e yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, teşekkürler, sevgiler, saygılar, radyo severler. Nasılsınız, iyi misiniz? Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. İstanbul

0: sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, yollar nasıl? Şarkı istemeyelim, o Utku'nun işi. Şarkı içine girmeyelim, şarkılar zaten güzel. Gönderin mesajları gelsin. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: Diğer platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Fatih. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bilmiyordum. Bugün onun doğum günüymüş. 7 Eylül. Ay ne güzel. Sosyal medya bazen bu işlere yarıyor hiç olmazsa. En azından Facebook'ta, Instagram'da falan hatırlatıyor. Bugün onun doğum günü diye. Bugün çok sevdiğim arkadaşım. Uzun yıllar basında emek vermeye devam ediyor. Kendisi şu anda Anadolu Ajansı'nda iş geliştirme direktörü, yurt içi pazarlama ve iş geliştirme direktörü. Bugün sevgili Fatih Uysal'ın, benim güzel ve yakışıklı dostumun doğum günü. Sevgili Fatih, dinliyorsundur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Hem sana, yanında kimler varsa onlara da selamlar. İyi ki seni tanımışım dostum. İyi ki yıllardır görüşüyoruz. Nice güzel yaşlara, ailenle, sevdiklerinle beraber mesleki anlamda çok iyisin. Çok daha iyileri olsun inşallah. 2026'da güzel şeyler yaşadın. 2027'de daha fazla olsun. Doğum gününü tebrik ediyorum sevgili dostum.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Haydi bakalım, reklamsız olmaz. Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Optedik Show. Melis, arkadaşlarla kısa bir yolculuktayız. Yanında bulunan arkadaşlar kimler var? Melekşe, Zeynep, Necla. Bize bir selam yollar mısın? Tamam, yollarım. Program istek programı değil ya. Şarkılar güzel zaten. Ben size selam yollayayım. Batman. Tamam, peki. Antalya'dayız Coşkun Kaptan. İyi akşamlar. Antalya 43 derece. Hala sıcak. Bartın'dan Zonguldak'a yolculuk halindeyiz. Sizleri dinliyoruz. Bugün teyzem Sevgi'nin doğum günü. Aa, o da 7 Eylül doğumlu. Bizim sevgili Fatih gibi. Tamam, kutlayalım o zaman. Deniz Ece teyzesinin doğum gününü kutluyor. Öner, şöyle bir bakalım. Adana'ya dönüyoruz. Pardon Emir. Adana'ya dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi sizleri dinliyoruz. Bize bir selam gönderdim gitti. Hop dedik, iyi akşamlar. Efeler diyarı. Aydın'ın kurtuluşu. Kutlar mısın? Tabii ki kutlarım. Aydın Germencik. Aydın Germencik Türkiye'nin, hatta dünyanın incir deposudur, öyle söyleyeyim sizlere. Ben de iki defa filan geldim Germencik'e. Dünya incirinin merkezi, başkenti bence. İncir toplarken de sizleri dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum.

0: Ben de sizlere selam yolluyorum. Burada kim var?
1: Radyo Turkuaz.
0: Efendim.
1: Okidik Ayan.
0: Efendim.
1: Bursa'dan selamlar, saygılar. Ben tır şoförü Gürcan.
0: Gürcan söyle Optidik. Bakalım.
1: Efendim. Yanımda şu an şehir halindeyim. Yanımda muhasebeci Ali Bey.
0: Oo, para onda. Muhasebeci varsa yanında sırtın yere gelmez.
1: Ali Bey var. Heh. Lütfen şuna bir söyleyin de benim maaşıma zam yapsın. Optidik. Sevinç. Biliyorsun.
0: Ali Bey.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Bak, mertebeni yükseltiyoruz. Seni sadece muhasebeci değil.
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Bundan sonra aynı zamanda önemli işler müdürlüğüne de bakacağız. Dostlar, biraz şarkılarla yürüyelim. Saat 6 gibi günün konusu.

doğum günüm, hop dedik beni de selamla. Mustafa Kaya, 51 oldum. Sağlıklı günler. Doğum gününü tebrik ediyorum nice güzel yaşlara sevgili Mustafa. Eşimle Giresun'dan Sakarya'ya dönüş yolculuğundayız. Elif Kaya, iyi yolculuklar. Dostlar saat kaç oldu?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: yapalım. Bir saat daha bekleyelim. Şu an için önemli bir şey yok. %67 bu saat için ve pazartesi için normal bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta okullar da açılacak. Bu hafta uyum haftası dolayısıyla açılan bazı okullar var. Evet, diğer kentlerde durum nedir? Sizler bildirebilirsiniz. Saat tam 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Çok eğlenceli, güzel bir konu.
1: Madem bize ölmüyordun, rolde

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu

motor yağları, Optedik Show. Efendim, saat 6'da günün konusu gelecek. Antalya, Hüsniye, iyi akşamlar. Leyla Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nazilli'ye bir selam yollatalım. Elif Hanım, tamam, gönderdim. Teşekkür ediyorum. Valla en güzeli bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'yi karış karış geziyoruz böyle. Ondan sonra cuma

0: Bakın Nazilli diyoruz, Antalya diyoruz, Batman diyoruz, Diyarbakır diyoruz, Trabzon, İzmir. Şahane tabii, yurt dışında da dinleniyoruz. Yurt dışından da biraz mesaj bekliyorum. Acaba hangi ülkedesiniz, hangi kenttesiniz? Şu anda orada mesela hangi kentte, hava durumu nedir? Yağmur var mı, yok mu? Hani bunları da insan merak ediyor. Gelemiyoruz bari. Çalışıyorum, gelemem şu an. Ama sanki gitmiş gibi de oluruz. Anlaştık mı? Şimdi Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler sosyal medyadan bize ulaşabilirler, takip edebilirler. Onları da bekliyoruz. Efendim bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra görüşelim. Sonra da artık konumuzu açalım. Haydi bakalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
5: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vay vay vay vay vay. Reklam sonrası buradayız. Teşekkür ediyorum. Değerli dostum Ali Bey şu anda beni dinliyor. Ona da buradan bir selam yollayalım. Yanınızda kimler var kimler yok bilmiyorum. Üstad selamlar, iyi yolculuklar. Burada kim varmış bir bakalım.
7: Merhaba Ayhan abi, ben Gaziantep'ten Elif, 11 yaşındayım. İnşallah beni hatırlamışsındır. Çünkü ben senin daimi dinleyicim.
6: Evet, mesaj yolluyorsun.
7: Senin yayınlarında hep mesaj yolluyorum. Evet. Önceki iltifatların için çok teşekkürler. Sana babamın atölyesinden resmimi yolluyorum. Turkuaz dinleyicine iyi akşamlar.
8: Teşekkür ederim.
6: Yine güzel konuştun ama bravo.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Radyo Turkuaz Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şüpheli şekilde öldüğü değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındığı bir şüpheli ise firari. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. 11 Ekim'e kadar devam edecek. Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakandan aşı uyarısı geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Dalga boyunun yüksek olacağı değerlendiriliyor. Süper Lig'de 4. haftanın son maçları bugün oynanacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Göztepe Gaziantep'i, Rize Spor'sa Alanya Spor'u sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Ne oluyor ulan burada?
1: İstanbul trafiğinde bir sıkıntı var. Aslında dün akşam da o yaşandı, onu söyleyeyim sizlere. Gece geç vakitlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Anadolu yakasından gelip Avrupa yakasına geçmek isteyenler, ulaşmak isteyenler dün gece geç vakitlerde eyvah eyvah yine aynı sıkıntı var. O sıkıntıyı da bize Ergün Bey bildiriyor.
2: Hayırlı, nasılsın Ergün?
1: Teşekkür ederim, buyurun.
2: Sana attım taraf Kavacık'tan Marmara yolu, 3. köprü yolu.
1: Kuzey Marmara yolu.
2: Kapalı durumda.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Kuzey Marmara yolunda bile felaket trafik var.
1: Evet.
2: Herkese iyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim. O çalışmayı söyleyelim buradan sizlere dostlar. O çalışmam Elmalı Kabacık istikametinde. Yani Ümraniye'den geliyorsunuz, karşıya geçeceksiniz Avrupa yakasına. Orada bir Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var. Şimdi bu çalışmada derz üzerine bir rampa kuruluyor. O rampaya gelirken araçlar tabii yavaşlamak durumunda. Yavaşladığı için de bayağı da geniş rampalar bunlar. Trafik arkaya doğru yaslanıyor. Şu anda ben size söyleyeyim.

0: kullanarak gelenler karşıya geçmek için Fatih Sultan Mehmet ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçmek isteyenler bir defa ta oradaki çalışmanın trafiğine yakalanmış durumdalar. Aynı şekilde Ataşehir bağlantı noktası D100'den gelenler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçmek isteyenler, orada müthiş bir sıkıntı var, onu söyleyelim. Kiminiz Ergün Bey gibi yapabilirsiniz. O da nedir? Kuzey Marmara Otoyolu'na geçmek. Ama şeyden itibaren açılıyor. Kavacığa gelmeden açılacak. Kavacıktan sonra köprü üzeri rahat aslında. O aralardan, derelerden, bir yerlerden nereden gidersiniz? İstanbul şoförü işi bilir. Bir yerlerden gidersiniz. Ama yeter ki Ümraniye'den sonra kaçın. Yani devam etmeyin. Devam ederseniz birazdan sıkıntıyla baş başa kalacaksınız. Şu anda da sıkıntı içerisindesinizdir de. Kaçacak bir yeriniz varsa aralardan, derelerden, ya işte yolumuz var falan filan demeyin. Böyle daha çok beklersiniz. Hakikaten sıkıntı var. Onu söyleyeyim sizlere. Bunu iletmiş olalım bir kere daha. Dostlar, Antakya'ya bir merhaba Sezer. Kübra Hanım'a merhaba, Emine, Aysu, Aylin. Okul formalarını aldık ve eve gidiyoruz. Trafikteyiz. Hadi o zaman iyi yolculuklar. Burçin merhaba. Kürşat teşekkür ederim. Hülya Hanım, Çınarcık'ta deniz kenarında dostlarımızla çay keyfi yapıyoruz. Seni dinliyoruz. Sizlere de selam. Konuyu açacağım, açamıyorum. Bir de reklam arası vermem gerekiyor. Reklamdan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Cibil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cibil'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Tap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Yoğun kıvamıyla Doğa Jel Bulaşık Makinesi deterjanı düşük sıcaklıkta bile güçlü yıkar, göz alıcı parlaklık sunar, yağları söker atar. Doğayla üstün körü değil, şıkır şıkır temizlik.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim, istikbal.

0: aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Hanımlar, beyler, Radyo Turkuaz'da Lumex motor yağları Optedik Show sizler için buradayız. Genellikle yayınlarımda bu tip şeylere karşı uyarıyorum ama anlayabildiğim kadarıyla yani insanlar bunu nasıl engelleyebilir? Aslında o konuda ben sizden yorum alacağım. Haber şu: Muğla'da yaşayan bir vatandaşımız bir Özbek gelinle evleniyor. Bugün ben haberlere baktım, siz görmüşsünüzdür belki. Kadın yakalanmış gerçi ama 5 milyon lira takıları alarak kaçmış düğün sonrası. Şimdi düğün de çok enteresan, onu söyleyeyim sizlere. Diyeceksiniz ki ya bu kadınları nereden buluyorlar, hani tanımadığınız insanlarla. Aile gelini aracılar vasıtasıyla bulmuş. Yani bir bakıma görücü usulü diyebilir miyiz? Evet. Şimdi düğün çok enteresan. 3 gün 3 gece sürmüş. Düğün yapılmış. Vur patlasın, çal oynasın. Bu da güzel. Ailenin çocuğu evlenecek. Hatta mesela Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanları davet edilmiş. Düğünde güreş müsabakası da bulunmuş. Güreş de tutulmuş yani. Böyle bir durum. Ben bunu ilk kez duydum bu arada. 3 gün 3 gece düğün, onu anlarım. Ama düğünde güreş müsabakası düzenlenmesi, hani bunun geline ya da damada ne faydası var? Onu tam olarak ben de bilemiyorum.
1: Amanim bu.
0: Evet. Şimdi haberi okumuşsunuzdur. Düğünden hemen sonra kadın takılır almış. 5 milyonluk takı, daha fazla da az da olabilir. Kaçmıştı. Bugün ben haberlerde gördüm. Yanılıyor da olabilirim. Herhalde yakalanmış. Şimdi şey diyorlar yorumlarda. Ya ne kadar kerizsiniz, ne kadar yakalanıyorsunuz falan filan. Bu insanları nereden buluyorsunuz? Ya bazen çevremizdeki insanlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Aracılar getirmiş, böyle bir kadın var, evlenir misin? Tamam. Yani her şeyi nereye kadar araştırabilir ki insanlar? Mesela böyle bir şey sizin başınıza gelse siz ne kadar araştırabilirsiniz, onu merak ediyorum. Oldu geldi, güzel, eli yüzü düzgün, yakışıklı adam da diyebilirsiniz, güzel kadın da diyebilirsiniz. Evlendiniz gitti. 0505 188 30 çift 0. Ne diyorsunuz 3 gün 3 gece? Muhteşem bir düğün, davullu zurnalı, hatta Kırkpınar pehlivanları güreş tutuyorlar filan dedim ya yani.

Gelinle damatla ne alakası var, onu kimin için yapıyor, o kısmı tam anlayamadım. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ben. Bu tip zora düşmemek için, oltaya düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Yani size birisi öneriyor, böyle bir kadın var diyorlar, ona da güveniyorsunuz. Nasıl yine de bu goller yanmaya devam ediyor, bunu merak ediyorum ben. Görüşlerinizi alabilir miyim? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bu arada düğün demişken, asıl düğünü dün bize Filenin Sultanları yaşattı. Vallahi helal olsun kızlara. Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu. Dün maç izlediniz mi bilmiyorum ama finalde İtalya'yı devirdik. Çok heyecanlı bir karşılaşma oldu. 3-2 yendik İtalya'yı ve 2026 Avrupa voleybol şampiyonu oldu kızlarımız. Filenin Sultanları ile bütünleşen bir erik dalı yapalım.

0: Vallahi kızlara helal olsun. Artık biz de karıştırdık hangi dalda şampiyon oldular, hangi turnuvada. Hepsini ezip geçiyorlar. Bu dalda çok iyiyiz. Aman nazar değmesin diyelim. Turnuvayı ilk maçtan bu yana ben takip etsin. Gerçekten heyecanlı, güzel. Çoluk çocuk, yaşlısı genci herkesi ekran başına topladılar. Helal olsun vallahi. Dostlar, konu hakkında görüşlerinizi alacağım. Bir reklam arası, sonrasında buradayız.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

güzel mesajlar var. Onları birazdan yayınlayacağım. Bayılıyorum size. Benim bile aklıma gelmeyecek şahane yorumlar yapıyorsunuz. Helal olsun. Sadece aklıma şu takıldı, onu da söyleyeyim. Mesela şimdi kadın dolandırdı ya, işte 5 milyon dolandırıyor aileyi. Hemen ortadan kayboluyor. Bugün ben öyle okudum, kadın yakalandı diye. Yanılıyor muyum onu da tam bilmiyorum ama yakalandıysa ya, şu geldi aklıma. Ya arkadaş, 2 gün içinde yakalanacaksan niye kaçıyorsun? Bari adamla yaşa da yani... Ömrün onunla beraber devam etsin. Böyle bir plan yapıyorsunuz. 2 gün içinde yakalanıyorsunuz. Sana da aptal denir yani. Başka hiçbir şey değil. Kaçmana gerek yokmuş ki. Adamla yaşasaydın keşke ya. Enteresan. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra görüşleri alıyoruz. 2 gün içinde yakalanıyor. Düşmanım.

0: Şimdi damadı aile eleştirenler de var. Ama mesela diyelim ki ben evlenmek istiyorum. Yani evlenmek istiyorsan ya sosyal medya ya orası ya eş dost akraba ya haber salarsınız. Ya uygun birisi varsa. Sonra birisi gelir der ki size.
1: Ayhan gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun?
0: Bilmiyorum işte sen tanıştırıyorsun ben de sana güveniyorum. Aracılar girmiş. Burada böyle bir kadın var demişler. Tamam. 3 gün 3 gece düğün. Orada tanımadım. Ondan sonra 40 pınar yağlı güreşlerine çevirmişsiniz düğünü. Orada eski güreşçiler gelmiş. Onlar da güreşmişler. Onu da anlamadım. O niye öyle oluyor filan. Sonrasında ertesi günde kadın 5 milyonu alıp tüymüş.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Ben de sizlere soruyorum. Acaba hani ya ne kadar araştırırsanız araştırın. Bir insan kötüyse onu neresinden yakalayacağız? Konya'dan Ferdi. Ya şimdi o güzel espri de onu okursam alınganlık gösterenler olabilir.

0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: İyi akşamlar Ayhan abi.
0: Mehmet.
1: Bu dediğin olay bizim emlakçı komisyonu diye tabir ettiğimiz birbirini tanımayan farklı şehirdeki insanların birbirlerine aracılarla tanıştırması.
0: Buna da mı emlakçı komisyonu diyorlar? Bu emlakçılara şey girmiş. Burcu, birazdan senin mesajını yayınlayacağım. Emlakçıdır kendisi. Buyurun.
1: Durumda kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Evet. Dolandırıcı mı? Gerçekten evlenmek isteyen insan olduğunu bilemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu öylesi durumlarla çok karşılaştığımız.
0: Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Burcu Hanım, buyurun.
2: Aracılar da olsa biraz araştırma yapılmalı diye düşünüyorum.
0: Yani ya ne kadar araştırabilirse araştırmışlar işte. Düğünde yapılmış. Bunun öncesi de vardır. Kadın öyle bir güven sağlamış ki.
2: Kadın erkek, erkek kadın hakkında biraz da olsa bir araştırmadan sonra güvenilmeli insanlara. Öyle hemen işte kısa sürede güvendim. Evet, evleniyoruz. Tamam, ama çok fazla karşılıklı harcamalar yapılmamalı diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ama işte mesela şey diyorlar ya, aşık oldun, gözüm hiçbir şey görmüyor. O da olabilir yani, bilemiyoruz ki. Hasan Bey, buyurun.
3: İyi akşamlar, hot dedik.
0: Efendim.
4: Evet, buyurun.
0: Buyurun.
3: İstanbul'dan Hasan ben.
0: İstanbul'dan Hasan Bey.
5: Hoş geldin arkadaş.
0: Yorumunuzu alalım.
3: Tabii söylemişsin, adamlar duyucu görücü usulüyle dolandırıyorlar. Evet. Abi ben 25 yıllık evliyim.
0: Evet.
3: Benim karım yılda 5 milyon beni dolandırıyor abi. Yani o yüzden çok şaşırmamak lazım. Kadınların şerrinden Allah'a sığınırız. Allah onları başımızdan eksik etmesin bu arada.
0: Eyvah, yenge inşallah dinlemiyordur. Bak, ben sana söyleyeyim. Ondan sonra senin moraller?
6: Benim morali sıfır sıfır sıfır sıfır.
0: Ayda. Adam ne dedi, duydunuz mu?
7: Ben hadi gülensiz.
0: Davallı duysanız o zaman tamamdır. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Haydi bakalım.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
9: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kal sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Var.
10: Selam, ben

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: hediyeler veriyoruz. Bu ayda yine dinleyicilerimize motor yağı göndereceğiz. Önemli, motor yağı önemli. Yerli ve milli Lubex motor yağları. Efendim, konu hakkında görüşler. Buyurun.
1: Abi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Kadın yakalandı ama altınlar yok ortada. Altınları kaçırdı, haberin olsun.
0: Yapma ya. Aa.
2: Amanim bu.
0: O zaman tamamıyla bir çete işi gibi bir şey ya. 5 milyonluk altın gitti. Kadın yakalandı. Tam doğru bilmişim. Altınlar gitti. Kadın bir süre zaten içeride yatacak, öyle gözüküyor. Herhalde bunu artık meslek haline getirmişler değil mi? Böyle insanları bu yöntemle dolandırıyorlar. Çok ilginç ya. Hakikaten. Buyurun.
3: Hop dedik Ayhan.
0: Efendim?
3: Selam. Gaziantep'ten Gökhan ben.
0: Buyurun.
3: O iş hiç belli olmaz. İyiyken kötü, evet. Kötüyken iyi olabilir. Kavun değil ki bu sonuçta.
0: Ona ben de katılıyorum. Tamam. Doğru, doğru.
3: Saygılar, iyi yayınlar.
0: İşte birçok kişi yani aileyi de hani şey ya hiç mi araştırmadınız? Ya ne kadar araştırırsan araştır. Eğer insanın kendisi kötüyse ve organize bir şey düşünmüşse, bunu da çok güzel saklıyorsa, sen de iyi niyetliysen en nihayetinde oğullarını evlendirecekler. Yani nereden işte detayı yakalayabilirler? Onu sordum ya zaten sizlere. Buyurun.
4: Ayhan abi iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Buyurun.
4: Bu sefer Levent ben.
0: Levent Bey.
4: Bu arkadaşlar organize Ayhan abi.
0: Tamam, orası netleşti.
4: Bunlar hep bunu yapıyorlar.
0: Nasıl?
4: Şimdi bu arkadaş 5 milyonla kendini kurtarmış.
0: Kurtarmış
4: kurban
0: mı?
4: Kurban kesip fakir fukaraya dağıtsın.
0: Yapma ya.
4: Bizimki bizi bırakıp gitmedi. Altınları da götürmedi.
0: Kim o bizimki dediğin?
4: Ne beşler götürdü, hala daha götürüyor. Arkadaş kurtulmuş, dua etsin.
0: Arkadaş, size bugün ne oldu da bu yengelerden yana böyle?
5: Şunu sustursana.
0: Hakikaten yani. Bak, siz başınıza iş almazsanız ben alacağım. Yengeler bu sefer beni arayacaklar yani. Bence özür dile Levent.
6: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Bu ne ya, herkes şikayetçi yengelerden.
7: Kendine bir çeki düzen ver.
0: Hakikaten ha. Aa. Arkadaş, arada ben kalacağım vallahi.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Yollardakilere selamlar. Efendim İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. 7 Eylül saatler 18.49'u gösteriyor. Lubex Motor Yağları Off Dedik Show. Çayım da geldi.
1: Ben geldim, kedi yerindedir.
0: Yerinde. Şimdi biz yıllardır yayınlarımızda zaten bu durumları eleştiriyoruz. Aman dikkat edin filan, ama bu son yaşanan olayda işte bir tane gelin adayı.

0: bulunuyor aracılarla. Ondan sonra bir damatla evlendirilecek. 3 gün 3 gece süren düğün. Sonrasında güreş müreş müsabakaları olmuş. Hala Anadolu'da var mı böyle bilmiyorum, bu kadar uzun düğünler. Güreş müsabakasını ilk kez duydum bu arada. Hani benim ilk kez duymama rağmen ama hiç unutamayacağım güreş müsabakası. Siz de hatırlayacaksınız tabii ki. Yine bir kadını etkilemek için bir düğün öncesi.
1: Çıktı meydana. İkisi de birbirinden meydana.
0: Hatırlayın bakalım neydi bu?
1: Bir yanda Cihan Pehlivani Dosun Paşa. Öbür yanda İskenderiye Baş Pehlivani Seferoğlu Sufi.
0: Şimdi yallah. Şimdi demek ki hani düğün öncesi güreşmeleri de bir gelenek anladığım kadarıyla. Filmlere bile konu olmuş. Biz kaçırmışız. Ya da zaman değişti ama insanlar geleneklerini yaşatıyorlar da olabilir. Devam edelim bakalım. Oya Hanım, sizi dinliyorum.
2: Sevgili Ayhan, merhaba.
0: Buyurun.
2: Ben Adana'dan Oya.
0: Buyurun efendim.
2: Bu evlilik konusunda benim nacizane fikrim şudur.
0: Evet.
2: Öncelikle çok zengin olarak kendini tanıtmamak gerek diye düşünüyorum. Ha. Zaten büyük bir abartıya kaçmışlar bu konuda.
0: Vallahi çok zengin olmasına da gerek yok. Bugün normal bir evlilikte de istenenleri ve talep edilenleri gördükten sonra.
2: Yurt içinden yani Türkiye'den bir eş bulamamışlar mı?
0: Yani o da bu, tamamıyla kısmet. Yurt dışından biriyle evlenirsin, çok mutlu olursun ömür boyu. Yurt içinden biriyle evlenirsin, mutsuz olursun. Aslında çok böyle insanların hüviyetindeki, kimliklerindeki ülkelere bakmak lazım.
2: Ben buna biraz üzülüyorum.
0: Evet.
2: Çünkü hanımların adı zaten kötü şeylere çıkıyor. Bu konuda da üzgünüm.
0: Evet.
2: Yıllarca birbirinizi tanıyorsunuz, arkadaşlık yapıyorsunuz. Kesinlikle burada bile sorun çıkıyor.
0: Doğrudur. Diyorsunuz ki keşke birazcık daha araştırılsa. Ama bazen damat adaylarında aklı gidiyor karşısında tanıştırılacağı kadını görünce. Eğer kadın da biraz güzel ve alımlıysa aklı gidiyor.
3: Yavrum benim, güzelim bir tanem.
0: Ben evleneceğim de evleneceğim, evleneceğim de evleneceğim. Kadın 5 milyonu almış. Gerçi yakalandı ama para ortada yok, altınlar ortada yok. Biz de size sorduk, nerede hata yapılıyor? Reklam sonrası tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Benividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Benividi Göz.

0: laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Hakikaten zorladı trafiği. İnşallah bunu Elmalı Kavacık'ta oradaki yol çalışması, karayolları bölge müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yani bu hafta içerisinde inşallah bitirirler. Haftaya okullar da açılacak uyum haftası dışında. O zaman daha da büyük sıkıntı olacak, öyle gözüküyor. İnşallah bitirirler.

0: Radyo Turkuaz İstanbul'da sıkışık trafik %74. Ümraniye'den gelenler, Çekmeköy istikametinden gelenler, aşağıdan Ataşehir'den tam otoyolundan gelenler. Bu yol çalışmasına bağlantılı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tekrar TEM ve D100 karayolundan o yollara bağlanmak isteyenler. Tabi İstanbullu aradan dereden gitmeyi de biliyor ama bugün tabi çok sıkıntılı, onu söyleyelim. Ne kadar gidersen git bir yerde trafiğe yakalanacaksın. Anadolu yakasında büyük sıkıntı, Avrupa yakasında keza öyle. Mesela burada da Mahmut Bey noktası, Bağcılar'dan gelenler, arkadan İhsanyurt'tan gelenler, Basın Ekspres yolu filan. Bu saatte her akşam olduğu gibi yoğun. Yine yoğun haftaya gireceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren okullar açılınca kolaylıklar diliyoruz.
1: Saatleri ayarlayın.

konu hakkında sevgili Mehmet. Valla o hukukçuların işi, ben bir şey diyemem ki ona. O yüzden hani buradan böyle bir şey anons edemeyiz ki. Erzurum'dan Aslı, damat bey üzüldüm yazık diyor. Ama mutlu olduğum tek nokta Allah diyor, o kadına da yedirememiş, yakalanmış. Hemen içeriden çıkmasınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Erdek'teyiz. Murat, bu kaçan çaylak gelinle bu gelini tavsiye edenler ortak çalışıyor olabilirler mi acaba diyor. Vallahi günün sonunda öyle bir şey de çıkabilir yani. Hadi bazen dizilerde yaşadıklarımızı, hadi canım bu kadar olmaz diyorduk ya. Sonradan programlarda görüyoruz, oluyormuş yani. O yüzden şaşırmam, öyle diyeyim sana. Murat, teşekkür ediyorum yorumlar için. Almanya Duisburg'a selamlar. Mustafa, TCDD meslek lisesi mezunlarına bir selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız. Mustafa Demirhan.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar hepsi burada. Ağırlarda gelmeye devam ediyor. Efendim, dünyada bir araştırma yapılmış. İnsanların tanışmasıyla alakalı. Yani bu sorunsal sadece Türkiye'de değil. Bazen yanılgıya düşebiliyor ya insanlar. O zaman çevredekilere haber salıyorlar. Var mı çevrenizde evlenecek bir delikanlı ya da evlenecek bir hanımefendi? Onlar da aracı oluyorlar. Eskiler buna görücü usulü. Hayat değişti. Şimdi sosyal medya var. Oradan da tanışıyorlar. Sosyal medyada tanıştığı biriyle iletişim kuran kadınlar, erkeklerin katil olmasından korkuyorlarmış. Erkeklerse tam tersi, kadınların şişman olmasından korkuyorlarmış. Yani...
1: Bu ne be?
0: Yani işin sosyal medya tarafı da biraz karışık, ben size söyleyeyim. Beklentiler o kadar farklı ki. Aha, ne diyeyim. Peki devam edelim bir şarkı daha. Sonrasında tekrar görüşelim lütfen.

0: Bursa Gemli'ye bir selam yollayacağız şimdi. Ama yollamadan evvel, hani diyoruz ya ses kayıtları yollayın, yayınlayalım diye. Bazen böyle çok hışırtılı oluyor. Bazen de işte ses net olmuyor. Onları yayınlayamıyoruz, özür diliyorum. Ama güzel olunca özellikle kalite açısından yayınlıyoruz. Bir de çocuklarımız, ben istiyorum ki radyoyu onlar daha çok sevsinler. O yüzden çocuklarımız mesaj yolladığı zaman elimden geldiğince yayınlamaya gayret gösteriyorum. Çünkü onların özgüvenlerine, konuşmalarına, üsluplarına, güzel Türkçelerine ben hayranım. İşte bir kardeşimiz daha.
1: Gençlikten ben Emine Leyla. Biz seni şu an dinliyoruz.
0: Aferin sana.
1: Kardeşim de var, annem de var. Annem zaten iş yerinde hep radyo dinliyor.
0: Helal olsun.
1: Ayhan abi.
0: Canım.
1: Biz şu an ailecek seni dinliyoruz.
0: Aferin. Sen ne güzel konuşuyorsun.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Ailene selamlar iletiyorum. Çocuk heyecanı daha güzel oluyor böyle. Dostlar, bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: İyi akşamlar, yeni haftaya merhaba dedik dostlar. Konumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkürler. Şunu düşünebilirsiniz. Ya bu konuları çok konuştuk aslında. Konuştuk ama yine başa gelmeye devam ediyor. Aslında bugün konunun temelinde ben şunu merak ettim. Hani bu kadar uyarılar yapılmasına rağmen insanlar nasıl oluyor da hataya düşüyor? Çok seviyorlar da mı hataya düşüyorlar? Çevresindekiler onlara ikna mı ediyor, ondan dolayı mı hataya düşüyorlar? Nerede acaba bir şey oluyor, tıkanma oluyor? Onu merak ettim. Genel manada işte ya iyi araştırsın. Tamam, araştırmışlardır yani, en yakınlarına güvendiler, tanıştırmışlar. Yani başka ne olabilir, daha ne olabilir? Bu araba alım satımında da böyle, ev alım satımında da böyle, araya aracılar giriyor. Ya insan bir şekilde ev almak istiyor, insan bir şekilde otomobil almak istiyor. Araya da birileri, böyle güvendiği birileri girince ikna oluyor. Sonra arabada arıza çıkıyor, kazalıymış. Ya sonra evde başka bir şey çıkıyor, vergisi yatmamış falan. Nereden bileceksiniz ki? Aslında herkes araştırıyor. Çocuklarımız seslerini duymak istiyorlar. Peki.
1: Merhaba Ayhan abi.
0: Ben canım, hoş geldin.
1: Urfa'dan Muhammed, 1. sınıfa başladım.
0: Evet.
1: Annemle hepsini dinliyorum.
0: Evet.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Hadi. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı ve de uğurlu olsun.
2: İyi akşamlar Ayhan abi.
0: Söyle
2: ben
0: bakalım.
2: Ben Antalya'dan Zeynep.
0: Zeynep.
2: Yine her zamanki gibi sizi dinliyoruz.
0: Çok teşekkür
2: Radyo
0: ederim.
2: Radyo Turkuaz ailesini çok seviyoruz.
0: Çok naziksiniz küçük hanım. Her zaman sevmeye devam edin lütfen. Ondan soracağım. Devamı vardı, pardon.
2: İyi akşamlar aileni dinlemek çok eğlenceli. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Bir reklam arası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
0: Sevgili İlkay, mesajını aldım. Ya o kadar güzel övgü dolu şeyler söylemişsin ki onu yayınlamayayım, boşver, onlar bende kalsın. Birbirimizi biliyoruz o zaman, tamamdır. Teşekkür ediyorum. Sizlere güzel zaman geçirtebiliyorsak ne mutlu bana. Bu tatta devam edelim.

0: yolculuğumuzda. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında artık biraz şu arabesk yanımızı biraz kaşıyalım, ne dersiniz? Bence güzel gider. Hatta 80'lerde gezinelim biraz. Sadece arabesk değil, o dönemin güzel pop şarkılarında. Onlardan da örnekler var. Bence bekleyin ya. Hakikaten güzel şarkılar. Şampiyonlar Ligi yapacağız yine. Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer. Hepsi birazdan.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefon.

0: tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Control Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Günün özel
2: şarkıları. Günün özel şarkıları. Çay ve kahve Şirket'ten. Özel şarkılar benden size. İstanbul'da çoktan hava karardı dostlar. Bu saate yakışır şahane şarkılar arda arda gelecek. Açılışı Orhan Gencebay'la yapıyoruz. Haydi bakalım, iyi yolculuklar.

0: sensiz olamıyorum.
1: Günün özel şarkıları Kraliçe, Gülden Karaböcek'le devam ediyor. Gülden Hanım'ın 80'lerdeki albümleri hepsi birer altın. Altın kadar kıymetli. Bu albümlerde gizli saklı kalmış hazine şarkılar var. Bu da onlardan bir tanesi.

0: kesti.
1: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yayının başında da söyledik Şampiyonlar Ligi yapacağız diye. Orhan Gencebay ve Gülden Karaböcek'in hemen ardından şimdi Sezen Aksu, sonrasında Nilüfer.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Zerrin Özer 80'li yıllarda pop müzik dışında arabeskte de çok güzel örnekler verdi. Tabii dönemini güzel özel şarkılarından bir tanesidir Son Mektup. Zerrin Özer yorumuyla

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
3: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
4: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
5: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
2: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
6: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
3: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
8: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
9: Reklam.
10: Karışık kasa.

0: Radyo Turkuaz.
1: Karışık Kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ayşe. En güzel inziva zamanıdır da aynı zamanda sonbahar akşamlarında. Böyle üşür üşümez bir halde çayın, kahvenin, hatta salebin, bitki çaylarının gayet güzelce tüketildiği, lezzetlendiği, daha doğrusu lezzetli geldiği zamanlar umarım şarkılarda, şiirlerde o denli size güzel gelir. Yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, onlara iyi yolculuklar dileyerek sıradaki şarkıları o yollarını daha da güzelleştirmesi adına onlara armağan edelim. İşlerinde bizi dinleyenler var, iyi mesailer olsun, sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır. Şayet siz de hazırsanız Ayşe nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

en büyük zenginliğimizin sağlığımız olduğunu, ancak başımıza bir şey geldiğinde, Allah korusun ama sağlıkla alakalı bir zorlu sürece girdiğimizde anlıyoruz. Ne kadar çok uğraşırsak uğraşalım, ne kadar çok didinirsek didinelim ama sağlık konusunda yaşadığımız zorluklar hepsini değersizleştiriyor. Ve kontrol edebildiklerimize de odaklanmalı. Bazı şeyler bizim kontrolümüzün dışında ilerliyor. Onu zorlamamalıyız kontrol etme konusunda. Akışına bırakmalı. Ama kontrol edebildiklerimize de odaklanmalıyız da. Birçoğumuzun yaptığı gibi geçmişi sırtımızda taşıyoruz adeta. O yükten bir kurtulsak var ya, yarınlara o kadar hafif ilerleyeceğiz ki koşar adım olacak adımlarımız. Zorlukları kabullenmeli yani sevgili dinleyenler. Onlarla yüzleşmeli ve o saatten sonra da zaten yükselişimizi de kendi gözlerimizle görmeliyiz. Sözün özü insanlara ya da bir eşyalara vesaire değil de bir amaca bağlanmalı. O amaç uğruna da mücadeleden vazgeçmemeli. Neyi amaçlıyorsanız her birine tek tek ulaşın sevgili dinleyenler.

Zaman geçtikçe eminim hemen hemen hepimizde böylesi bir değişim olmuştur. Zaman geçtikçe kimseden aslında bir şey beklememeyi öğreniyor insan. Çünkü fazla beklenti mutsuzluğu, hayal kırıklığını beraberinde getiriyor. En nihayetinde herkesi hak ettiği yere koymalı. Güçlü şekilde ayakta kalmayı işte bu şekilde başarabiliyoruz sevgili dinleyenler. Ve böylesi bir davranış sergilediğinizde kimseye de ihtiyacınız kalmıyor. Hani şunu da söylemek bence yanlış olmaz. Yalnızlığın güzelliğini görüyorsunuz. Bu yalnızlıktan kastım kalitesiz bir kalabalıktan. Yani aslında gerçekten var olmayıp, gerçekten güvenilir olmayıp, gerçekten size değer vermeyip de mış gibi yapıp da yanınızda kalabalık yapanlar. Bunları sıyırıp yalnızlığın güzelliğini görüyorsunuz. Tabii ki temennimiz, duamız kaliteli kalabalıklarda. Yani o yeri hak eden, o verdiğimiz değeri hak eden, güvenimizi hak eden ve bunu asla da kırmadan, yıpratmadan davranan kişilerde. İşte böylesi insanlara çıksın yolumuz.

Bazı insanların anlamsız hareketlerine denk gelirsiniz. Böyle gereksiz kıskançlıkları, gereksiz rekabet hırsları, şüpheci tavırları. Sonra bakıyorsunuz sizinle aslında bunların bir ilgisi yok. Kimisi kıyaslanarak büyümüş, kimisi kandırılmış, kimisi sevilmemiş. Hani anlıyorsunuz ki insan hikayesini bilmediğine düşman oluyor. O yüzden her insanın vardır bir yaşayamadığı, yaşamaya çalışıp da bir türlü yaşayamadıkları vardır. Öyle bir yaşam değildir aslında. Hani gerçek anlamda içinin ta derinlerine inmiş bir eksikliği vardır.

bir şeyin boşluğu böyle adeta cız ediyor ya. İnsan işte tam da o eksikliği doldurmaya çalışıyor dışarılarda. Dolayısıyla insan gerçekten hikayesini bilmediğine düşman oluyor.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatine artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eralci sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz. Hatta takip eden dinleyicilerimiz. Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.
1: Zaman zaman hepimiz yıpranıyoruz. Hem de öyle böyle değil. Öyle bir yıpranma ki neredeyse gözlerimizden yaşlar sel olurcasına akıp gidebiliyor.
0: Bu bence insani bir ihtiyaç, biliyor musunuz? Yani nefes almak gibi aslında. Hava gibi, su gibi, yemek gibi. Böyle bir ihtiyaç. Ağlayınca güçsüzleşmiyoruz sevgili dinleyenler. Biz genelde çok fazla zayıflık göstergesi olarak düşünürüz ya ağlamayı. Tam tersi. Ağlayınca içimizde biriken o duyguların bir kısmını dışarı atıp daha da güçleniyoruz. Çünkü onlar içimizde olduğu sürece bizi zayıflatıyor. Ağlamak güçsüzlük göstergesi değildir kesinlikle. Ama ne olursa olsun içinizde ne duygu varsa, üzülüyorsanız, kalbiniz kırılmışsa, bunun yansıması vücudunuzda ağlamaysa ağlayın. Bırakın o duygunun hakkını vererek yaşayın. Yüreğiniz de ferahlasın.

Vazgeçme. Vazgeçiş eşiğimiz her birimiz için farklıdır. Aslında öyle değil mi sevgili dinleyenler? Özdemir Asaf'ın şöyle bir sözü var. Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olan biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. İşte ara sıra böyle yapmalı sevgili dinleyenler. Yani şöyle bir çekilmeli kenara, iyice gözlemlemeli. Kimde biz ne kadarız, kim bizde ne kadar? Ona göre de gerekiyorsa bir sadeleşme yapabiliriz hayatımızda. Kahlo da der ki yine konuya da uygun olarak, kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. İşte insanın öyle günlerde, yani kötü günlerinde kim yanındaysa ona sıkıca sarılır. Hani şunu da biliyoruz, başkası da kötü gününde siz onun ne kadar yanındaysanız o kadar size sarılacak. O yüzden doğru insanların yüreklerinde çiçek açmak duasıyla.

şöyle baktığımızda aslında çoğu şeyin hiç zor olmadığını ama insanların gerçekten zorlaştırdığına şahit oluyoruz. Mesela biraz daha güzel olmayı deneyebilmeli insan. Biraz daha nazik olmayı, kırılmamayı değil de kırmamayı öğrenmeli. Sevilmekten öte güzel sevmeyi bilmeli mesela. İncelikler yapmalı, hoş görmeye çalışmalı. Hani sabır da bir duadır diyoruz ya, sabrettiğimiz güzellikler var. Bir bir bulsun bizi. İnsan önce insan olduğunu bilmeli yani sevgili dinleyenler. İnsanlığın, sevginin azaldığı, insan kullanımının arttığı dönemdeyiz ne yazık ki. Sade kalabilmek ve olabildiğince insanlardan uzak yaşamayı istiyor mesela insanlar. Mesafe huzurdur diyor. Neden peki? Çünkü yaşadıklarımızdan ama farkında olmadan yaşattıklarımızdan. O yüzden güzel olmalı insan. Yüreğiyle, diliyle ve kalbiyle. İşte öyle güzel insanlara çıksın yolumuz. Ve öyle güzel insanlardan olalım.

Yine şarkılarla dertleşmeye, şarkılarla sohbet etmeye devam ederken beklentilerden bahsederim sevgili dinleyenler. Çok beklentiye girer misiniz? İnsan sevdiğinden, değer verdiğinden niye beklentiye girmesin ki aynı güzelliklerle, değil mi? Ama yaptığımız hiçbir şey için karşılık beklemememiz gerektiğini sanırım bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşılık beklerken bulamayınca hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ancak şu ayrı bir durum beklentiyle ilgili. Vicdanımızın rahat olmadığı hiçbir işi yapmamak, kimseden de bir beklentimizin olmamasına da yine vesile aslında. Kişi içinden değil de sırf biz ona iyiyiz diye iyi davranıyorsa, yanımızda olmasının bir anlamı var mı? Bence yok. Sözü şuraya getireceğim. Sevgiye çok değer veriyoruz. Evet, sevgi önemli diyoruz. Birçok şeyin yani can suyu adeta. Ama ne yalan söyleyeyim, ben çoğu zaman merhamete sevgiden daha çok önem veriyorum. Bir insan merhametliyse sevgiyi de bilir, sevgiyi göstermesini de. Merhametli kişilere çıksın yolunuz.

Bizim işimiz genelde şarkılarla. Şarkıların gölgesinde bir sohbet edebiliyoruz ama burada da çok kıymetli bir paylaşımımız var. Hayat, hayat deneyimleri. Şarkılar da bir deneyim eseri yazılmış, bir yaşanmışlığın yansıması ya. Ama bazılarında gerçekten çok önemli de dersler alıyoruz ister istemez. Mesela olgunlaşmaktan bahsediyor, büyümekten. Eskisi gibi kendimizi parçalarcasına düzeltmeye çalıştığımız bir şeyin zaman geçtikten sonra aslında neyse diyerek geçiştirmek gerektiğini de öğretiyor bize. Bunu da bir kere daha dinliyoruz bir şarkıda. Freud aslında çok güzel izah etmiş bu durumu. Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor diyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun diye çok güzel bir özet yapmış. İnsan kendi kendine yettiğinin farkına vardığında da aslında olgunlaştığını da hissediyor. Bilmiyorum sizin için olgunlaşma aşaması ne durumda gerçekleşti ama hepimiz için geçerlidir bu. Kimseyle uğraşasın gelmiyorsa olgunlaşıyorsun artık. Yaş almaktan ziyade yaşanmışlığın ve yaşanılanların aslında izahı bu durum.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde onun da şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Üstad Necip Fazıl Kısakürek. 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya geliyor ve ailesi ona büyük babasından dolayı Ahmet Necip adını veriyor. Yaramaz bir çocuk olması sebebiyle birçok okul değiştirmiş. Heybeliada'da ilkokulunu tamamladıktan sonra Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdullah Supitan Röver gibi önemli isimlerin görevli olduğu Deniz Harp Okulu'na geçmiş. Hatta Nazım Hikmet Ran da aynı okulda, ondan 2-3 sınıfta öğrenciymiş. Tanışıklıkları da buradan geliyor. Şiir yazmaya da işte bu okulda başlamış ve çok iyi derecede İngilizce öğrenerek birçok önemli dünya klasiklerini kendi orijinal dilinden okumuş. Ve Ahmet Necip olan adını da yine bu okulda Necip Fazıl olarak değiştiriyor. 25 Mayıs 1983'te de bir çilehane olarak değerlendirdiği bu dünyadan şiirlerini bırakarak göçüyor gidiyor. Ardında belki birçok şiir bıraktı ama onun ilk 30 yılından yola çıkarak yazdığı ve yaşadığı hayatını şu iki mısrayla özetliyor sevgili dinleyenler. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Hayatın her aşamasında her duygunun karşılığını yaşayarak öğrenen ve nihayetinde yazan bir Necip Fazıl geçti bu dünyadan. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Kaldırımlar şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüme mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya, ölse kaldırımların kara sevdalı.
1: Uğurla, ay ışığı, ay ışığı.

Nefse en ağır gelen kabul etmekmiş sevgili dinleyenler. Yanıldığını, kalp kırdığını ya da haksızlık ettiğini kabul etmek. Çünkü kabul ederse nefsine baş kaldırmak, benlik tahtından inmek zorunda. Kabul edenler aslında saltanatın hükmetmek değil de hükme razı gelmek olduğunu bilirlermiş. Kabul etmek de bir mertebeymiş yani. Herkese nasip olmayan. Kabul ettiniz mi sevgili dinleyenler? Kabullenebildiniz mi? Belli bir süreçten geçerken çok sorguladığım, sonrasında da artık sadece senin çabanla değil de gerçekten başka çabalara da ihtiyaç duyulması gerektiğini gösteren bir kabullenişti benimki. O yüzden kabullenme ile ilgili bu nefse en ağır gelen şey olduğunu gördüğümde şöyle bir duraksadım gerçekten. İşin içinden çıkılamayan zamanlarda belki de kabullenmek lazım.

Sen kaçak ürkek ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır imdada. Sen varsın dünyada. Bir de ben varım. Seni korkutacak geçtiğin yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesim. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri. De ki rüzgar değil, odur haykıran. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son günü. Ölürsün, kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırda

yeni haftanın ilk uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Bir günlük virgül koyacağız yine. Tabii ki nokta değil. Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim.

Gecenin kalan kısmı da şiir tadında olsun, değil mi? Yarınınız, amaçladığınız her şey için güzel sonuçlar doğursun. Yetişmek istediğiniz her şeye yetişin, yapmak istediklerinizi yapın. Ama eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

karışmış güneşte. Martılar uçardı o yeşil gözlerde. Sıcak kumlu o ellerde. Algas

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.